İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

Er-Rakib Celle Celalu Celle Celalu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan. Sen Er-Rakib'sin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Es-Semi'u Celle Celalu Celle Celalu her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin. Her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayet okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

El-Vehhab Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, çok fazla ihsan eden, sen El-Vehhab'sın, karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın, çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler, mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile. Kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindi.

şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

El-Vasi Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, lütfu bol olan, sen El-Vasi'sin, ilmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın, sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın, varlıkları yaratan, onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup gözetensin. İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşamayla büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın. Senin El-Vasi ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin. Kullarına infak edin, ben artırayım diyensin. Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin. Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından sana sığınırız. Bizi senin yolunda harcayanlardan eyle. Amin.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melül olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Tan fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Eş-Şehid Celle Celalü. Celle Celalü. Her zaman her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin. Her şeye şahit olan sen. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

El-Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El-Hakim'sin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd, ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın yasaklarından uzak durmak. Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek. Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys, Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys, "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine, "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim," karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da, "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu," cevabını verdi. Hazreti Ömer, "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır," buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile," diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et," diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet," cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İyilik güzel huydur. Günah vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1.45.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

El Hafir Celle Celalu Celle Celalu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

0: El-Hafid Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafid'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafid isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafid ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafid isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onu. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18.000 alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip "Beni burada kime bırakıp gidiyorsun?" demiştin. Ne anam var, ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Dedin ona. Kardeşçik, kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı Mahmud'u ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El Basir Celle Celalu Celle Celalu. Her şeyi gören sen El Basirsin. Gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi'a isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı" dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.
4: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allah Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Nida'dan Gönüllere programında hamdolsun yine sizlerle beraberiz. Radyo Nida'ya kulak veren güzel Bursa'mıza ve kimler nerelerden dinliyorsa her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, başımıza gelen imtihanlar ve musibetleri tam olarak anlayamadığımız, doğru yere koyamadığımız için çok büyük problemler yaşıyoruz. Halbuki her şey göründüğü gibi değildir. Örneğin kardeşlerim, dışarıdan baktığınızda musibet gibi görünen neler vardır ama içerisinde bir nimet saklı olabilir. Gerçekten öyle değil mi? İnsanın etrafındaki en sevdiği akrabaları, yakınları, dostu öldüğünde, başına bir hastalık geldiğinde, kendinin veya sevdiklerinin bir kaza olduğunda aynı şekilde buna sevinebilir miyiz? Bu bizim için ne kadar ağır, ne kadar büyük bir bela, imtihan gibi görünür. Halbuki bir de bakarız ki kişinin etrafında o sevdiği insanlardan birinin vefatıyla o kişi ölümün olduğunu daha iyi anlamış ve namaza başlamıştır. Kimisi kendinin veya bir başkasının başına bir hastalık, kaza geldiğinde bundan ibretler, alması gereken ödevleri çıkarmış ve kötü alışkanlıklardan kurtulmuş ya da daha iyi bir insan olmak için bunu fırsat bilmiştir. O yüzden hak dostlarının dediği gibi, evladım, dışı musibet gibi görünen ama içinde nimet saklı olan nice postalar gönderilir insanoğluna. Bir şeyler geliyor gidiyor. Hayatımız boyunca sadece mutlu olamadığımız gibi, sadece iyi haberler, bizi sevindiren muştular almadığımız gibi, her günümüz keder ve hüsranla da geçmiyor. Bu postalar gelmeye devam ediyor. Bazen de tam tersidir dostlarım. Bir şey bize geldi, bize nimet gibi geliyor. Sevineceğimiz şeyler, mal kazandık, mülk edindik, terfi ettik, şu oldu bu oldu. Ama sonra bakıyoruz ki o kazandığımız veya sevdiğimiz bir insanın başına gelen o terfi, o güzellikler, her neyse sevindiğimiz, o kişiye pek hayır getirmemiş oluyor. Diyelim birden zengin oluyor, insanlığını kaybedebiliyor, kalp kırabiliyor veya bir miras ona kalıyor da zekatını vermeyen, haramlara düşen biri olabiliyor. Terfi alıyor, o zamana kadar aklından geçmeyen rüşvetleri belki alabiliyor. İşte o hak dostları burada da demiş ki, aman evladım, dışı musibet gibi görünen, içinde nimet olan o postalar olduğu gibi, dışarıdan baktığında nimet gibi görünen sevindiğin ama içinde ağır imtihanın saklandığı şeyler olabilir. Değerli kardeşlerim, cidden öyle. Pek çoğumuz bugüne kadar yaşadığımız bir sürü imtihan, bir sürü olumsuzluklara rağmen Allahu Teala'nın sayısız türlü ihsanının, ikramının ve nimetlerinin farkında olamıyoruz. Evet, hayatımızda inişler oluyor, çıkışlar oluyor. Gergitler mutlaka oluyor. Ama elhamdülillah bakıyoruz, ekseriyetle sağlık ve afiyet içerisindeyiz. Genelden bahsediyorum. İşte bütün bu güzel hallerimiz için layık olduğu hamd ile

Bunu yaşamak zorunda. Bu değişimi, bu başkalaşımı. Rabbimiz şu kainatı her an çekip çevirdiği gibi bir bakıma küçük kainat denen insanı da halden hale sokuyor, çeviriyor. İşte burada karşımıza Celal ve Cemal isimleri geliyor. Bazen Celal ismi gizlenip Cemal ismi tecelli ediyor. Sevgide, şefkatte ve merhamette güzel olan, hoşa giden ne varsa veriyor, gösteriyor mahlukatına. İstiyor ki çokça övülsün, kendisine şükredilsin. Bazen de Cemal ismi gölgede kalıyor, Celal ismi heybetiyle, haşmetiyle yer alıyor. Alemler çalkalanıyor, güneşler alevler saçıyor, dağlar sarsılıyor, titriyor, denizler kabarıyor, dalgalanıyor. Rüzgarlar esiyor, fırtınalar kükremeye başlıyor. O vakitler istiyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, akıl sahipleri şu olan biten tüm olaylardaki yücelik ve büyüklüğü hayretle idrak etsinler. Kendine boyun eğsin insanlar, sığınsınlar. Yani şöyle denilebilir, biz bu iki kavramın arasında gidip geliyoruz. Ömrümüz boyunca yaşadığımız, maruz kaldığımız, gördüğümüz, şahit olduğumuz halleri korkmadan, kaçmadan, sarsılmadan Rabbim aziz ve hakimdir, rahimdir bu idrakla karşılamalıyız. Her ve iş oluşta kardeşlerim, etrafımızda olan biten fark edemediğimiz her şeyde Allah'ın iradesine teslim olacağız. İbrahim Hakkı Erzurumlu, Allah rahmet eylesin, hocamızın dediği gibi, hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, arif anı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaşadığımız her şeyin bir arka planında düşünülemeyen, çabuk fark edilemeyen bazı hikmetlerin olduğuna inanmak. Kardeşlerim, biliyorsunuz ki şu ebediyet yanında ömür bir an geride kalmıyor. Şu kısa hayatımızda başımıza gelen hastalıklar, belalar, sıkıntılar, ebedi hayatımız hakkında eğer hayırlı oluyorsa üzülmeye ne gerek var? Sonsuz bir hayat karşımızda, buna inanıyoruz. 70-80 sene şunu yaşadım, bunu yaşadım, şu verilmedi, bu olmadı. Bunun ne önemi var? Bu dünyanın bütün geçici belaları, sıkıntıları, ebedi mutluluğun olacağına inandığımız ahiret hayatı yanında hiç önemli olabilir mi? Ama aciziz, insanız, nefsimiz her şeyin peşinini istiyor. Geleceğe pek bakmıyoruz. Bugün mutlu olayım. Kazandığımı bugün harcayayım. Halbuki kazanç ahirette sana ödül olarak verilecek. Nefsimizin hoşuna gitmeyen, şu fani dünyamızda moralimizi bozan her şey bir ilahi ikazdır. Bizi yanlış yoldan geri çevirebilir veya günahlarımıza kefaret olabilir. Bilelim ki acımızı bu dünyada çeker, ebedi aleme bırakmaz isek, affa uğrarsak ahiretimizde mutlu olacağız. Aynı zamanda musibetler insan için bir sabır imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmanın mükafatı da hiçbir şeye benzemez. Bazen bir tokat gibi olur, birazdan değineceğim. Bazen bir kahırdır bu. Bazen genel manada insanlara bela gelir. Deprem gibi, sel gibi, yangın gibi, topluca uğranan o hastalıklar gibi. Bazen tek başımıza olur. Eğer tek başımıza olursa nefsimizi suçlayacağız. Onu tevbe etmeye yönlendireceğiz. Başkalarının başına gelen o belaları, o afetleri yine onların hayırlarına yoracağız. Böylece hem nefis terbiyesinde yol kat etmiş hem de başkaları hakkında kötü düşünmekten kurtulmuş olacağız. Bir hak dostunun dediği gibi, deme şu niçin şöyle, yerincedir o öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Rabbimizin edip eylediği her şeyde, arının çiçeklerden balın özünü topladığı gibi, güzellikleri görene, görebilene güzel görüp

güzel düşünenlere, güzel bakmalarla güzellikleri devşirerek hayatından lezzet alanlara ne mutlu. Göre nedir, göre nedir, köre nedir, köre nedir diyor. Ya Rabbi, elbette cemalinde, celalinde güzel, güzel fakat bakmayı bilenlere. Ey güzel kardeşler, peki bu bize gelen belalar neden geliyorlar? Başımıza onca musibet geliyor. Bunların sebepleri nelerdir? Kardeşlerim, bunun üç tane sebebi bulunmakta. Birincisi, bu dünyada hatasız, suç işlemeden, günah işlemeden duramıyoruz. İşte bunlara verilen cezalardır dünyada verilen. Bugün dünyada şu veya bu kanun var değil mi? Bilmem kaç senesindeki şu ülkede kullanılan kanun şu bu. Birileri suç işliyor, verilen cezalar var. Parantez açıyorum, hatta verilmeyen cezalar da var. Dünyadaki adaletsizlik tarafı. Ahirette adaletsizlik yok. Yani dünyada kanun var, şu var, bu var. İşlediğimiz o suçlar cezayı gerektiriyor. İşte dünyada başımıza gelen imtihanlar da bazen ahiretimizde o suçlarımızla, günahlarımızla karşılaşmamak için gelebiliyor bela yoluyla. Yine alimlerimiz şöyle diyorlar bu konuyla alakalı. Belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Peki bu yargıya nereden varmışlar? Kur'an-ı Kerim'den. Şura suresinde buyruluyor mealen, size gelen musibet işlediğiniz günahlar yüzündendir. Evet, başımıza gelen belaların, imtihanların sebepleri neler demiştik? Birincisi, yaptığımız suçlar, işlediğimiz günahlar. İkincisi, yine diyorlar ki başına bir hastalık geldi, bela geldi, musibet işte. Bunlar günahlarının kefareti için, kefaretine affedilmesi için gelir. Peki ne zaman bunu kazanırsın? Sabırlı olduğunda. Bu da çok önemli. Dünyada farklı farklı imtihanlar karşımıza çıkıyor. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki, özellikle aileden, evlatlardan, sevdiğin insanlardan gelen o üzücü haberler, o itaatsizlikler, o isyanlar, o kaza haberleri, o hastalıklar neyse, insanın nabzının hızlanmasına, tansiyonunun düşmesine, yani fiziksel manada da birçok şeye sebep olabiliyor. İnsanın doğal olarak morali bozuluyor. İşte bunlara karşı sabırlı olursa bir kul, o duyduğu haber, o gördüğü hiç hoşuna gitmeyen görüntü, kendisini kahreden o durum, ahiretinin kazanılması için bir adım olabiliyor. Bu konuda da Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis var. Dünyada bu musibetlere maruz kalıp da güzelce sabredildiğinde ne olduğunu anlatıyor bizlere. Buyruluyor ki, mümine gelen her sıkıntı günahlarına kefaret olur. Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batsa, mutlaka Allah Celle Celaluhu bunları onun günahlarına kefaret yapar. Efendim, insan kendisine gelen bir beladan hoşlanır mı? Ne mutlu ya, şu kardeşimin ölüm haberini aldım veya hasta oldum veya bana şöyle şöyle kötü davrandı, evlatlarım çok vefasız, şu namaz kılmıyor, şu örtünmedi vesaire. Onlar adına üzülüyoruz ya, bütün bunlar ve daha fazlası İnsana mutluluk getirebilir mi? Elbette hayır. Ama tüm bu bizi sıkan olayların toplamı, ahirette eğer sabredersen günahlarının affedilmesine sebep olacaksa, bundan daha güzel bir müjde olabilir mi? Bakara suresinde buyurulduğu gibi, hoşlanmadığınız bir şey belki de sizin için hayırlıdır buyuruluyor. Yani farkındaysanız, az önce anlatmaya çalıştığım gerçek bir kez daha karşımıza çıktı. Ne hayır ne şer tam olarak bilemiyoruz. Arkada başka bir hikmet, başka bir anlamamız gereken ama o an anlayamadığımız gerçek olabilir. Elden gelen tüm tedbirleri uygularsınız, önlemlerinizi alırsınız ama sonra başa gelene de sabretmek ve bunun neden olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu ikinci maddemizi de bir hadisle nihayete erdirelim. Müslim'de geçiyor.
Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Neymiş bu acaba Müslümanların başına gelen bu husus? Şöyle açıklanıyor. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde de sabreder, bu da onun için hayır olur. Demek ki güzel bir haber aldık, mutlu olduğumuz bir şey var, bu sefer neyi unutmayacağız? Şükredeceğiz elhamdülillah. Ya Rabbi sana şükürler olsun, bu senden geliyor diyeceğiz. Başımıza bir sıkıntı geldiğinde de sabredeceğiz, tevekkel Allah deyip Rabbimize sığınacağız. Belalar neden geliyor? Üçüncüsü şöyle açıklanmış. Tabii ben bu maddeleri sizlerle paylaşıyorum ama alimlerimizin kimisi 6, kimisi 4, yani farklı farklı eserler okuyoruz. Ekseriyeti sizlerle paylaşıyorum. Şimdi üçüncü maddede cennette yüksek derecelere kavuşması için mümine musibet geldiği buyruluyor. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi birincisi neydi? Suç işledik, günah işledik, o yüzden ceza olarak geliyor. İkincisinde bu işlediğimiz suç ve günahların affedilmesi için ahirette onun için geliyor. Bu cennette yüksek derecelere kavuşmak için. Böyle olunca aklımıza kim geliyor? Evet, peygamberler. Çünkü peygamberler ismet sıfatı olan insanlardır. Günah işlemezler. Onların yapmış olduklarına mesela hata deniyor. Bununla ilgili ayrı bir program lazım. Ama kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Bizim gibi günah işlemiyorlar. Öyle anlayalım. İsmet sıfatları var. Ama biliyoruz ki en şiddetli belanın, en ağır imtihanların peygamberlere geldiğini görüyoruz. Yani Allahu Teala'nın en çok sevdiği insanlara da belalar gelebiliyor. Yine veliullah dediğimiz Allahu Teala'ya samimiyetle inanan insanlara da ağır imtihanlar gelebiliyor. Bunu anlatmamız aslında iyi oldu. Neden? Şöyle yanlış bir kanı var birçoğumuzda. İşte demek ki çok günahkar bir şeyler yapmış olmalı ki bu kadar ağır imtihanlar geliyor bu adama, şu kadına diyen çok kişi duyuyorum. Bu Müslümana yakışır bir düşünce değildir kardeşlerim. Halbuki bırakın siz onu, bir insanın başına bir şey geldiği zaman kınamak, sevinmek bir yana, onu örtmek dahi gerekmektedir eğer toplum karşısında birebir işlenmediyse. Evet, peygamberlere bile aleyhisselam belaların en ağır geliyorsa, bir insanın başına ardı ardına bu şeyler geldiği zaman günahları ve hataları aklımıza gelmesin. Yani Allahu Teala'nın sevmediğinden değil, tam tersine bazı eserlerde görüyoruz, sevdiğinden dolayı bu imtihanlar geliyor. Yani biz şunu düşüneceğiz, tüm güzellikler kainatta Allah'a aittir. Ne kadar hata varsa, ne kadar yanlış varsa, ne kadar olmaması gereken şeyler varsa, kötülükler bu kullardan kaynaklanır. Peki değerli kardeşlerim, bu üç tane maddeyi konuştuk. Programı çok fazla uzatmayalım. Malum herkesin işi var ama şunu da konuşmamız lazım. Peki bunların olmaması için hepsini sıfırlama mümkün değil. Peygamberler dahi bu kadar imtihana tabi tutuluyor. Bu musibetlerden korunabileceğim kadar korunabilir miyim? Evet. Peki ne yapmam gerekiyor? Biraz da ona bakalım. Şimdi dinimiz bela ve musibetlerden korunmak için özellikle sadaka vermeyi tavsiye ediyor. İlla ki büyük meblağlar değil ama ihtiyacı olan tanıdığınız, bildiğiniz birinin borcunu ödemek, iaşesini, kıyafetini, yiyeceğini, ne ihtiyacı var, belki ilaç ihtiyacı var, belki ameliyat olacak mesela. Niyet edip sadaka vermenin çok önemli olduğunu söylüyor. Yine dinimiz anne baba duasının, hayır duasının çok önemli olduğunu söylüyorlar. Anneye babaya iyilik hem ömrün bereketli olmasına hem de bunlardan korunmaya sebep olabiliyor. Yine kılınan namazlar, her beş vakitte Allahu Teala'ya dilimizle ve kalbimizle yöneliyoruz. Buradaki dualar ekseriyeti Allah'tan af istediğimiz dualardır. Bunlarla da Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Yine Bakara suresinde geçiyor. Tam da bu konuyu anlatıyor. Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, halbuki o hakkınızda bir hayırdır. Ve olur ki bir şeyi seversiniz, halbuki hakkınızda o bir şerdir.
Aslında bununla ilgili de saatlerce konuşulması gereken bir önemli mevzudur. Bir şeyi ısrarla istiyoruz, bir de unutmadan söyleyeyim. Çocuğumuzun olmasını istiyoruz ama bunda aşırı ısrarcıyız. Halbuki çocuğumuz Allah korusun ileride bir terörist olacak. Dine imana küfreden, insanları öldüren bir canavar, bir katil olacak. İnsanların kötülüğüne çalışan bir kişi olacak. Böyle bir şeyden belki Allahu Teala bizi koruyabilir. Bu çalışmayalım, tembel tembel oturalım. Veya bir hastalığımız var, bununla ilgili bütün önleyici tedbirlere başvuralım. Bilim ne diyorsa onu uygulamayalım, önemsemeyelim değil, her şeyi yapalım. Ama ısrarcı olurken hayırlısını isteyelim. Ayette buyurulduğu gibi, bazen hoşlanmadığımız bir şey başımıza geldiği zaman da onun ardında bazı güzellikleri görebiliyoruz değerli kardeşlerim. Evet, cemal ve celal demiştik. Bir de hadisi kutsi nakledelim sizlere. Bu arada kutsi hadisler nedir? Allahu Teala'dan gelenlerdir onlar da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bizlerle paylaşır, yani ravi durumundadır. Allahu Teala'dan rivayet ederek bizlere bunları anlatır. İşte o kutsi hadislerden bir tanesinde buyruluyor ki, her musibetin altında Allah'ın nice rahmet cilveleri vardır ki o musibetin verdiği elemleri, acıları geçmiştir. Evet, koşuşturmacalı, debdebeli, her an bir yere yetişmemiz gereken dolu dolu bir hayat. Ama topladığınızda çift haneyi pek de geçmiyor. Bunun neredeyse 10-15 senesi çocuklukla, son 10-15 senesi de yaşlılık ve bir şeyleri unutmakla geçiyor. Kalan ömür belli. Ömür bir an gibi de kalmıyor. Şu kısa hayatta başa gelenlere sabretmek, evet elden geleni yapmak ama sonrasına tevekkül etmek bizim için en önemli kapıdır. Bununla iktifa ediyoruz. Sürçülisan ettik, affola. Konuşulan konularla ilgili bu acizin aktaramadığı, unuttuğu, beceremediği daha nice şeyler vardır. Bir iki örnek yazabilirsiniz bu konularla ilgili. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazın. Bu programlar, bu kanal hepimizin. Bir kişiye daha sebep olabilirsek ne mutlu. Sizin yazdığınız yorumlarda aynı şekilde belki bir kardeşimizin görüp etkilenmesine sebep olacak. Belki şu aktarılan yaklaşık yarım saattir bilgiler değil de sizin bir yorumunuz onda etki edecektir. O vesileyle tüm kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya 20.30'da buluşmak ümidiyle hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Allahu Teala vermiş olduğu imtihanlara sabreden, isyan etmeyen, samimiyetle eksikleri olsa da kulluk görevlerini yerine getirmeye çalışan, bunları yaparken de insanlığını kaybetmeyen, merhametini kaybetmeyen, yanındaki komşusu morali bozukken, açken, umarsız bir şekilde yan tarafta vur patlasın, çal oynasın türünden, vurdum duymaz bir şekilde yaşayanlardan eylemesin hiçbirimizi. Ya Rabbi, kardeşlerimize yardım et. Muzaffer olmalarını nasip eyleyiver. Bizleri de affeyleyiver. Evlatlarımızı kaybetmek üzereyiz ya Rabbi. Ne olur onları da bizi de doğru yolundan ayırma. Kurulan yuvalarımızı emniyete al. Cennette de devam eden yuvalardan eyle. O yuvalardan insi ve cinni şeytanları muhafaza eyle. Ya Rabbi, kurulacak olan yuvalar, evlenecek kardeşlerimize de hayırlı eş nasip eyle. Borcu olan kardeşlerimize o borcu helal çalışıp ödemeyi nasip eyle. Hasta olan kardeşlerimize bitmeyen o engin, rahmet saçan Şafi isminle muamele eyle. Onların ve o hasta yakınlarının yüzlerine güldür. Son nefeste imanla ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamayı tüm kardeşlerime nasip eyle. Amin, amin, amin. Geldik bir programımızın nihayetine. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönülleri programında yeni bölümde yeniden buluşabilmek duasıyla. Allah Teala yar
ve yardımcımız olsun. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidin.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

Dilimle dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Rabbin yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir program vesilesiyle yine sizlerle birlikteyiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Allah-u Teala Celle Celaluhu bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bu programımızda yine Muzaffer Ozak Hazretleri'nin İrşad isimli eserinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, "Ey hakikate talip, hakkın cemaline aşık, rızay ilahiyeye müştak olan ehli iman. Ey nardan necata eren, dünya hayatındayken cennete giren ehli ibadet. Ey hakkı kendinde bulan ehli vicdan, iman eden felah buldu, necata erdi. Hakka ibadet eyleyen ve ibadetini ihlas ile yapan hak rızasına nail oldu. Ey Allah'ı Celle Celaluhu unutmayan, her işine

Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sırt çevirmektedir. Nura sırt çeviren karanlıkta kaldığı gibi Allah ve Resulünden yüz çevirenler de karanlıkta, zulmette kalmışlardır. Allah ve Resulüne iman eyleyen nura kavuşmuştur. Bu nurlu yol onu cennete ve cemal-i ilahiyeye kadar iletir. Kıymeti dinleyenler, ibadet insanı dünya sıkıntılarından, kalp darlığından kurtarır. Cehennem ateşine benzeyen bu dünya çirgabından necata, yani kurtuluşa erdirir. Sıkıntılı dünya hayatı ibadet eden kişiye saadet olur. Allah-u Teala'ya olan kulluğu onun mahşerde bütün insanların önünde rezil, sefil olmadan, ırzı yıkılmadan, suçları ifşa olmadan cennete gitmesine sebep olur. İbadetsiz insan sıkıntı içindedir. Ne yaparsa yapsın, ne zevk ederse etsin, bu sıkıntıdan kurtulamaz. İmansız, ibadetsiz kişilerin zevk-i sefaya düşkünlüklerinin sebebi de budur. İçki ile, zina ile, herhangi bir zevk ile bu sıkıntılarını bir müddet için unutsalar da, o kısa zevkin müddeti geçti mi tekrar sıkıntıları artar. Artan bu sıkıntıyı gidermek için diğer bir zevke ve sefaya başlayıp o da bitince sıkıntıları yine artıp kat kat olur. Bir zehirle bir zehri tedaviye kalkarlar. Hastalık iyi olacağına şifa bulmaz bir hal alır. Böylece kabre kadar dünya hayatı onları aldatır. O karanlık yere varınca sıkıntılarını def etmek için zevk-i sefa yapamadıklarından başka orada da kabrin azabına düçar olur. Kabir azabından sonra da ahiret rezilliğine uğrayıp nar-ı cahime, ateşe giderler. Kıymeti dinleyenler, dünya zevkleri nelerdir? Allah-u Teala'nın men ettiği ne var ise dünya zevkidir. Seni Allah-u Teala'dan men eden ne ise dünyadır. Mesela para kazanmak dünya zevkidir. İmansız, ibadetsiz bir kimse para kazansa bu para onu dünya sıkıntısından kurtaramaz. Para kazanmazsa yine sıkıntıdan kurtulamaz. Zira beden hapishanesinde mahpus olan ruh, mahluk olmak dolayısıyla Allah-u Teala'ya iman ve ibadeti arzu eder. İmansız, ibadetsiz para kazanan kişi ruhun bu isteğini yerine getiremez. Ruh istediğine ulaşamayınca da sıkılır, üzülür, kederlenir. Ruh sahibi ruhunun bu sıkıntısının neden olduğunu, hastalığının nereden geldiğini bilemediğinden, para kazanmış ise hemen içkiye ve zinaya başvurur. Bu içki ve zina nefsini ve vücudunu zevklendirir. İçkinin yahut zinanın devamı boyunca da ruhun feryadını duymaz. Bu tedavi tıpkı kanserli, ağrıyan bir vücuda müsekkin bir hap vermek gibidir. Hapın tesiri geçince ağrının tekrar daha şiddetli bir şekilde devamı aşikardır. Bu şiddetli ağrıyı dindirmek için tekrar bir hap daha almak isteyecektir. Yine bir müddet ağrıyı duymaz, fakat ağrı devam etmekle hastalık hükmünü icra etmektedir. Hapın tesiri geçince yine ağrı şiddetlenir ve ölümüne kadar devam eden öldürücü bir derde, imansızlık, inançsızlık ve ibadetsizlik illetine esir olmuştur. Nihayet ölür ve kabre girer. Azaba uğrar. Görüldüğü gibi imansız, ibadetsiz kazandığı para onu sıkıntıdan, kalp darlığından kurtaramamıştır. Bir müddet için yaptığı zevk geçti mi, hem ruhu eski sıkıntısına rücu eder, hem de yorulan vücudu onun azabını arttırır. İçkiyle ruh sıkıntısını gidermeye çalışan, içkinin tesiriyle bir vukuat işleyebilir. Nitekim hapishaneler bu nevi vukuatlardan mahkum olanlarla doludur. Sevdiklerini kırabilir, anasına, babasına ve karısına

ömrünün meyvesi evlatlarına hakaret edebilir ve daha da ileriye varabilir. Zira sarhoşluk deliliğe basamaktır. İnsanın en ulvi uzvu akıldır. Herhangi bir hastalığa düçar olan bir kimseyi evimizde alıkoyar, onları himaye ederiz. Fakat deliği asla. Zira deli ne yaptığını ne de yapacağını bilir. Evi yakabilir, mahalleyi tutuşturabilir, bir adamı öldürebilir. Kendi ana ve babasının hayatına kasteder, evladının ırzına geçebilir. Çünkü o bir delidir. Her akıl hastasının hastalığının derecesi bir olmadığı gibi, parası ile deli olanın deliliği de ayrı ayrıdır. Zararsız delilerin yaptığına güler geçeriz. Bizleri yaptıkları hareketler ile güldürürler. Parası ile deli olanların da bir kısmı bizi yaptıkları hareket ile güldürürler. Azgın delilerin ise bu halleriyle bizi korkuttukları gibi onların bu hastalıklarına üzülürüz. Onlar tımarhaneye götürülüp zincire vurulur ve orada tedaviye terk edilirler. Parası ile ne vakit azgın deli olacağı belli olmayan bir sarhoş, bu azgın deliden daha tehlikelidir. Zira akıl hastasının hastalığı belli olmuş, şifahaneye yatırmakla onun şerrinden halas olunmuştur. Parası ile deli olanın şerrinden hiçbir zaman halas olamayız. Azgın sarhoş, azgın deliden daha tehlikelidir. Bunun ispatı günlük gazetelerin verdiği cinayet haberleriyle, trafik kazalarının dehşetiyle gözümüzün önündedir. Azgın delinin işlediği bir suç yahut cinayet binde bir duyulurken, parası ile deli olanların cinayet ve dehşetlerine her gün şahit oluyoruz. Kıymetli dinleyenler, şeytan vaktiyle bir zahidi çok uğraştığı halde yoldan çıkaramadı. Şeytanın bu beceriksizliğini gören bir insan, şeytanı iblise dedi ki, senin yoldan çıkaramadığın şu zahidi yoldan çıkarırsam bana istediğin bir çift ayakkabıyı alır mısın? İblis hemen bu teklifi kabul etti. Bu insan şeytanı bir koca karıydı. Zahidin yolu üstünde bekleyip onun geçeceği bir sırada tavuklarını salıverdi. Yapmacık bir telaş ile tavukları kümese kapamak için o zahitten yardım istedi. O da ihtiyardır, iyiliktir diye yardım edip tavukları kümese doldurdular. Koca karı zahide dualar etti. Ah evladım, ağzı dualı bir zata benziyorsun. Yukarıda hasta bir kızım var. Doktorlar tedaviden el çektiler. Uçan kuştan imdat bekliyoruz. Allah rızası için şu yavruya bir nazar et dedi. Zahit aldandı. Eve girdi. Kapıyı kapayan kadın, hesna müstesna güzel bir hanımı gösterip bununla birlikte olacak, zina edeceksin dedi. Bu zahit, bu senin teklifinden Allah-u Teala'ya sığınırım dediğinde, o da o halde ben şimdi feryat etmeye başlar, bu adam bizim eve tecavüz etti diye seni rezil ederim. Bu işi gör dedi. Yahut da eliyle masanın üstünde duran şarabı göstererek bundan iç dedi. Zahit zina etmektense o şarabı içmeyi tercih edip onu içti. Şarabı içince de aklı başından gitti ve kadın ile zina etmeye teşebbüs etti. O sırada koca karı beşikte yatan çocuğu ağlatmaya başladı. Çocuğun ağlamasına kızan bu kişi, zevkine mani oluyor diye, ağlayacak zamanı mı buldun diyerek çocuğa vurduğu gibi öldürmesi bir oldu. Zina etmekten korkan zahit içki yüzünden üç büyük günaha girdi. Hem içki içti, hem zina etti, hem de katil oldu. Yalnız zina etse bir günah irtikab edecekti. İçkinin günahını hafif zannetti. Onun cemül habais, bütün kötülüklerin başı olduğunu unuttu. Aklını içkiyle kaybedip öteki suçları da işledi. Bütün içki içenler bunun gibidir. Bu menhus sıvı şişede durduğu gibi durmaz.
Zahid'i bu suçlarından dolayı idam ettiler. Şeytan vaat ettiği pabucu bir sırığın ucuna takıp koca karıya uzattı. O koca karı neden böyle yapıyorsun diye sorduğunda senin şerrinden korktuğum için böyle yaptım dedi şeytan. Evet, şeytan insanı aldatıp bir fenalık ettirir. Ademoğlunun yaptığı bu fenalığı gören iblis, ben bunun yaptığından Allah'a sığınırım der. Bazı kuş beyinliler, üzümü yiyoruz da suyunu neden içmiyoruz? Şarap da üzümden çıkmıyor mu? Diyorlar. Nereden çıktığına bakmayıp her çıkan şey yenilebiliyorsa sabahleyin akşamdan yediğini çıkarıyorsun. Haydi bakalım buyur ye. Akşamdan su içiyorsun, sabahleyin çıkarıyorsun. Her çıkan şey içilirse buyur iç. Mügalataya lüzum yok. Hristiyanlıkta içki mukaddes iken bugün papazlar içkiyi haram ilan ettiler. İçkiden kaçın ki dünyada saadete eresiniz, ahirette ateşten kurtulasınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da Maide suresinin 90. ayet-i cellesinde mealen buyuruyor ki, İçki içmeyin, içkiden kaçının ki felah bulasınız. İçki necistir, içki şeytanın amelidir. Aranıza düşmanlık atar, birbirinize düşman olursunuz buyuruyor. İçkinin fenalığı ve tesiri 3-5 saat devam eder. Servetine, mülküne, rütbesine, kasasına, zühdüne, ibadetine mağrur olup sarhoş olanlar ölünceye kadar bir daha ayılamazlar. Kafalarını teneşire vurunca o vakit ayılırlar, fakat o zaman ayılmanın hiçbir faydası olmaz. İnsanın aklını gidermesine sebep olan bu menhus içki fenalıkların anasıdır. Yani ümmül habaistir. Her fenalık bundan doğar. En akıllı adam içki içti mi gülünç olur. Hürmete layık bir kişi içse hürmetten düşer. Namuslu ve karlı bir kişi içse rezil, sefil olur. Milyonlarla servete imanını değişmeyen bir kimse sarhoş kafayla ağzından çıkan çirkin bir söz ile başından iman tacını çıkarır. Dinden, imandan olur. Allah-u Teala'nın hışmına uğrar. 50 senelik temiz hüviyeti 5 paralık olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan elem duyar. Ehl-i Beyt-i Mustafa, Ashab-ı Resul, Evliyaullah ondan bizar olur. İmam Ali kerremallahu vechehu radıyallahu anh, bir kuyuya şarap dökülse, sonra o kuyu toprak ile dolsa ve orada ot bitse, o biten otu bir sürü koyundan birkaç koyun yese, hangi koyunun o ottan yediğini bilemezsem, o sürüden kesilen herhangi bir koyunun etini yemem buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Para kazanmak dünya zevkidir demiştik. İmansız, ibadetsiz kimse para kazansa da kazanmasa da gamdan, sıkıntıdan kurtulamaz. Zira gönlü Allahsız olduğundan ruh Allah'ı Celle Celaluhu arzu eder. İbadet Allah-u Teala ile buluşmaya ve birleşmeye vasıtadır. O kimse hastalığının çaresinin iman ve ibadet olduğunu bilmediğinden marazına, hastalığına yanlış ilaç kullanır. Hastalığı muvakkat bir zaman için durur. İlacın tesiri geçince tekrar bu felaketi hisseder. Kalbi boştur, dolu dahi olsa gam ve sıkıntı içindedir. Şu düşünceler onu harap eder. Bu kazandığım para ellere kalacak. Kadere inanmadığı için yakınlarından şüphe etmeye başlar. Servetime tema edip ya beni öldürürse? Allah-u Teala'ya inanmadığı için Allah-u Teala'nın rezzakiyetini de inkar edip ya fakir olursam? İşte bu kuruntularından başka bir de ahirete inanmadığından ölüp toprak olup yok olma korkusu. Allah-u Teala'ya itimadı bulunmadığından arkasında bırakacağı sevgililerin ne olacağı endişesi onu yiyip bitirir. Eğer para kazanmamış ise, servete sahip olamamış ise, Allah-u Teala'ya imanı olmadığından, Allah-u Teala'nın taksimatına inanmadığından kendinden yüksek servet sahiplerinin yaşayışını görüp kendi kendini yer. Bilmez ki Allah-u Teala ilmi isteyene serveti ise istediğine veriyor. Kendiyle kendinden yüksek servet sahiplerini mukayese eder. Bu adam benden daha cahil. Ben de bu adamdan daha akıllıyım. O nasıl benden zengin olabilir? Ve ben neden ondan fakirim der. Haset içinde imansızlık ateşiyle yanar. Ahirete gidip cehenneme girmeden bu dünya hayatındayken cehennem ateşine düşer yanar. Düşünmez ki bunun böyle olması Allah-u Teala'nın varlığına delildir. Eğer bir taksimat yapan olmasaydı, akıllılar, alimler en yüce mevkilere, yüksek servetlere malik olup, cahil ve abdalların açlıktan ölmeleri icap ederdi. Akıllı ekmek bulamazken, ahmak yediğini hazım etmek için uğraşıyor. Cahil para ve malının hesabını alimlere yaptırıyor. İşte bu gösteriyor ki bu kainatı bir idare eden var. Bakar da bu kuvvet kudret sahibini göremez bilemez. Varlığını ikrar edemediğinden imansızlar var da ve dar da gamdan, sıkıntıdan halas olamazlar, kurtulamazlar. Sıkıntı ve gamlarını içki, kumar ve zina ile dağıtmaya çalışırlar fakat muvaffak olamazlar. Gamları ve sıkıntıları günden güne artar ve içlerinden bazıları intihar bile eder. Bu dünya hayatında gamdan ve sıkıntıdan kurtulmanın birinci çaresi Allah-u Teala'ya iman. Ona teslim olmak ve onu zikredip unutmamaktır. Burada bir sual varid olur. Nice imanlı insan biliriz. Bunlar namaz da kılarlar, oruç da tutarlar. Allah-u Teala'yı zikrederler de yine gamdan ve sıkıntıdan kurtulamazlar derseniz, iman üç kısımdır. 1- İlmel yakin, 2- Aynel yakin, 3- Hakkal yakin. Yani işitme imanı, görme imanı, tatma imanı. İman edip ibadet eden fakat sıkıntısından kurtulamayanlar işitme imanında olanlardır. Böyle olmasına rağmen bu kimseler dünya hayatında Allah-u Teala'sız ve ibadetsizliklerden çok daha, ibadetsiz olanlardan çok daha rahattırlar. Bu ilmel yakin olan imanları onlara birçok kere teselli eder. İmansız olan bedeni ibadet etmeyip malen ibadet edenler, hayır edenler, fukaraya yardım edenler, herhangi bir hayrı icra edenler, imansız olmalarına rağmen yaptıkları hayırlardan ötürü biraz olsun gamdan, sıkıntıdan
kurtulabilip biraz olsun teselli buluyorlar, huzura giriyorlar. Bu da gösterir ki insanın dünya hayatında huzura kavuşması iman ve ibadet iledir. İmanlarını gözle ve tatmakla yakine getirene ihsan sahibi deniyor. Allah-u Teala ihsan sahipleri ve muttakilerle beraberdir. İnsan bu mertebeye varınca gamdan, sıkıntıdan azat olur. Zira Allah-u Teala'sız kalpler varlıkta ve darlıkta da olsa yine gamdadır, kederlidir. Allah-u Teala'yı zikredeni ve hakkı unutmayanı Allah-u Teala da zikreder, unutmaz. Allah-u Teala'nın zikrettiği ve unutmadığı kul da gamdan azat olur. Allah-u Teala'ya iman edenlere Cenab-ı Rabbül Alemin beni zikrediniz, beni unutmayınız buyuruyor. Zikir birkaç nevidir. Herkes kendi makamından Hakk'ı zikredip safaya ermelidir. Zira zikir insanı Hakk'a yüceltir. Görmüyor musun? İşitmedin mi? Allah-u Teala'yı zikredeni Allah-u Teala zikrediyor. Bu en yüce makamdır. Zikrin nevileri zikri cehri, zikri hafi, zikri kalp, zikri rub ve bir de zikri sır vardır buyuruyor. Zikirlerin efdali la ilahe illallah'tır. Bu la ilahe illallah kelime-i tayyibesini terazinin bir gözüne, 7 kat semaları ve 7 kat yerleri diğer gözüne koysalar, la ilahe illallah semalardan ve yerlerden daha ağır gelir. Mesela bir sevap var ki 7 kat gökler ve 7 kat yerler kadar, işte la ilahe illallah'taki sevap ağırlığı bu sevaptan daha ağırdır. Zira Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu aleme semaları ve dünyaları ile beraber meta'un kalil, yani bulaşık bezi parçası dediği halde zikrim büyüktür buyurmuştur. Allah'ın Celle Celaluhu bir şeye büyük demesi onun ne kadar büyük ve yüce olduğunu göstermeye kafidir. Bir kişi aşk ile bir kez la ilahe illallah dese 400 günahı gider. Gam ve sıkıntı günahtan doğuyor, unutmayalım. En büyük günah da imansızlıktır. La ilahe illallah kelime-i tayyibesi dize derman, göze vücuda şifa, kalbe cila, ruha gıda, sırra vuslattır. La ilahe illallah kalbe cila, Allah Celle Celaluhu ismi şerifi ruha cila, hu esması da sırra aladır. Allah Celle beni zikrediniz, ben de sizi zikredeyim buyuruyor. Bir kimse Allah dese Celle Celaluhu, Cenab-ı Mevla ey kulum hazırım, benden isteğin nedir buyurur. Kul bu iltifat-ı ilahiyi ya duyar ya duymaz. Fakat taraf-ı ilahiden kendisine mutlaka cevap verilir. Bu cevabı ilahi ses ile, seda ile, cihetle, harfle değildir. Bunun burada tarifini kelimat ile yapma imkanı yoktur buyuruyor. Bu bir lezzettir. Lezzetlerini tatmayana tarifi gayri mümkündür. Köre renk, sağıra ahenk anlatılamadığı gibi. İnsanlar dünya hayatında 3 şekilde bulunurlar. 3 şekil üzerinde bulunurlar. Ayakta dururlar, otururlar ve yatarlar. İnsan olanın bu 3 halde de Allah'ı Celle Celaluhu unutmaması lazımdır. Allah-u Teala'yı unutulmaksızın fenalık yapamaz insan. Allah-u Teala'yı lisan ile zikreden, kalbiyle unutmayan, kalbiyle ağzı bir olan mümin bu iltifat ilahiyeye erişir. Ey beni ayakta zikreyleyen kulum, iyi bil ki bütün insanların ayakta bulunacağı bir gün var ki, o günün dehşetinde seni unutmayacağım. Sen ayaktayken beni unutmayıp zikrettiğin gibi, ben de seni o korkulu günde unutmayacağım. Seni affım ile şad, cennetim, cemalim ile şereflendireceğim buyuruyor Rabbimiz. Allah-u Teala'yı oturarak zikreden mümine şöyle hitap olunur. Ey beni oturarak zikreden kulum, bir gün gelecek ki o günün dehşetinden bütün peygamberler diz üstüne çöküp
nefsimiz, nefsimiz diye kendi nefeslerinden başka bir şey düşünmeyecekler. Beni oturarak zikreden kulum, ben de seni o gün unutmayacağım. Affımama sarkılıp, arşımın gölgesinde gölgelendirip, cennetimi sana verip, civar-ı Mustafa'mda seni iskan edeceğim buyuruyor. Yanları üzere yatarak Allah'ı zikreyleyen müminlere şöyle hitab-ı ilahi varid olur. Ey yatarken beni unutmayıp, beni yatarak zikreyleyen kulum, yakın bir zamanda seni kabirde yan üzerine yatıracaklar. Senin sevdiklerin seninle kalmayacak. Seni kaba döşeklerden kara toprak üstüne yatıracaklar. Mahmur bir evden alıp harap bir çukura koyacaklar. Aydınlık bir haneden karanlık bir yere getirecekler. Yılan, çıyan, akrep, örümcekten temizlenmiş bir haneden yılan, çıyan, akrep, örümceğin bol olduğu bir yere getirecekler. Kalabalık bir insan topluluğundan yalnızlık evine bırakacaklar. Yanı üzeri yatarken beni unutmayıp zikreden kulum, seni bu yalnızlık, karanlık, yılan çıyan yuvasında yatarken unutmayacağım. O vahşet yuvası, amel sandığı olan kabrini gül-i gülistan, sümbil-i bostan eyleyip cennet bahçelerinden bir bahçe kılarak hizmetine huri gılmanlarımı gönderip seni orada bırakmayacağım buyuruyor Rabbimiz. Allah-u Teala'yı zikredenlerin yalnız bu nimetler ermesi ahirete mahsus değildir. Allah-u Teala'yı zikreyleyenlerin dünyası da mamur olur, dünya saadetine de erer, kalbi gamdan safaya, sıkıntıdan feraha tebdil olur. Müşkilleri asan, arzusuna nail, muradına vasıl olur. Allah diyen mahrum olmaz. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımıza tatbik edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeyleyip razı olduğu şekilde yaşamayı yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda yine bu ve buna benzer konularla sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

Kalbin yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bugün sahip olmadıklarına bakıp üzülme. Elindekilerin bir zamanlar dualarında olduğunu hatırla.

Bugün anlam veremediğin bir imtihanın hikmetini yarın anlayabilirsin. Bu yüzden hükmü hemen verme, sabret.

kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bugün gözyaşı döktüğün şey, yarın iyi ki Allah bunu bana nasip etmemiş diyeceğin bir imtihan olabilir.

El-Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım, bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: El Azim Celle Celalü Celle Celalü. Pek azametli ve büyük olan. Sen El Azimsin. Büyüklükte benzeri olmayan çok yücesin. Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın. Hiçbir zaman aciz bırakılamayan şeref ve azamet sahibisin. Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük yalnızca sana mahsustur. İzzet ve celalinin gücü sonsuz olan, azameti sınırsız olansın. Tüm kainatın mutlak sahibisin. Azim isminle insan idrakının üzerinde olan, her türlü noksanlığın uzağında bulunansın. Makamların en yücesine sahip olan, alemlerin Rabbisin. Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım, secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına bize lütfunla ve kereminle muamele eyle. Amin.
2: Kalbi yaşatan zikrullah.
3: Zikrullah.
2: Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır.
1: Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
9: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

El Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celalu Celle Celalu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Bazı geceler vardır. İnsanın odasında ışık yanmaz ama zihninde bin tane lamba yanar. Bir tanesi geçmişi gösterir. Bir tanesi yarını. Bir tanesi kaçırdığın fırsatları. Bir tanesi sana söylenen kırıcı sözleri. Bir tanesi de hala gerçekleşmeyen duaları. Sen yatağa uzanırsın ama düşünceler ayakta kalır. Sen gözlerini kapatırsın ama kalbin kapanmaz. Sanki içinde görünmeyen bir mahkeme kurulmuştur. Her ihtimal seni sorguya çeker. Her pişmanlık başka bir dosya açar. Her korku elinde delil varmış gibi konuşur. Ve sen kendi hayatının sanığı gibi sabaha kadar kendini savunursun. Oysa bazen insanın asıl yorgunluğu yaptığı işlerden gelmez. Taşıdığı görünmez davalardan gelir. Kimse bilmez. Senin göğsünün içinde kaç kapı aynı anda çalıyor. Kimse duymaz. Senin suskunluğunun içinde kaç fırtına dönüyor. Kimse anlamaz. Bir insan dışarıdan sakin görünürken, içeride bütün bir ömürle mücadele ediyor olabilir. İşte bugün bu sözler sana, o görünmeyen yorgunluğun ortasında geliyor. Kendini yorma. Allah seninle. Bu cümleyi hafif bir teselli gibi dinleme. Bu cümle, kalbinin duvarına asılacak bir süs değil. Bu cümle, dağılmış ruhunun elinden tutacak bir hakikat. Kendini yorma. Her şeyi aynı anda çözmek zorunda değilsin. Her kapıyı aynı gün açmak zorunda değilsin. Her insanı ikna etmek zorunda değilsin. Her kırgınlığı açıklamak zorunda değilsin. Her haksızlığa hemen cevap vermek zorunda değilsin. Her gecikmenin sebebini bugün anlamak zorunda değilsin. Sen kul olarak yürürsün. Yolu yaratan Allah'tır. Sen dua edersin. Duanın hangi kapıdan döneceğini bilen Allah'tır. Sen sabredersin. Sabrının hangi nimete dönüşeceğini bilen Allah'tır. Sen bazen ağlarsın. O gözyaşının hangi rahmete karışacağını bilen yine Allah'tır. İnsan bazen kendi kendine çok ağır davranır. Bir başkasına göstermediği sertliği kendine gösterir. Bir başkasının hatasını anlayışla karşılar. Ama kendi hatasında kendini paramparça eder. Bir başkasına olur insanız der ama kendi kalbine nasıl böyle yaptın diye yüklenir. Bir başkasına sabır tavsiye eder ama kendi bekleyişine acımaz. Bir başkasına Allah büyük der ama kendi derdine gelince o derdi Allah'tan büyük görmeye başlar. Bugün dur. Kendi içine bağırmayı bırak. Kendi kalbini suçlamayı bırak. Kendi ruhunu sürekli mahkemeye çıkarmayı bırak. Sen bir makine değilsin. Sen her gün aynı güçle uyanmak zorunda değilsin. Sen her acıya aynı dayanıklılıkla cevap vermek zorunda değilsin. Sen her zaman güçlü görünmek zorunda değilsin. Bazen insanın gücü dimdik durmasında değil, Allah'ın huzurunda eğilip "Rabbim ben yoruldum" diyebilmesindedir. Ve bil ki Allah yorulduğunu söylediğin için seni küçümsemez. Allah ağladığın için senden yüz çevirmez. Allah korktuğun için seni terk etmez. Allah senin içindeki kırık yerleri de bilir. Söyleyemediğin cümleleri de bilir. Yarım kalan dualarını da bilir. Hangi gece hangi düşünceyle uyuyamadığını da bilir. Hangi sabah yüzünü yıkarken gözlerinin içine bakamadığını da bilir. Hangi insanı affetmek isteyip de kalbinin hala sızladığını da bilir. Hangi kapının önünde beklemekten yorulduğunu da bilir. Sen kendini anlatamasan da Allah seni bilir. Bu yüzden kendini insanlara anlatmak için parçalanma. Herkes bilmek zorunda değil. Herkes anlamak zorunda değil. Herkes senin niyetini görmeyecek. Herkes senin kalbindeki temiz tarafı fark etmeyecek.
herkes senin ne kadar dayandığını bilmeyecek. Ama Allah biliyor. Ve Allah'ın bilmesi, bütün dünyanın yanlış anlamasından daha büyüktür. Bazen insan kendini en çok insanların bakışları yüzünden yorar. Ne derler, ne düşünürler, beni nasıl görürler, yanlış mı anlarlar, eksik mi sanırlar, başaramadı mı derler, zayıf mı derler, geride mi kaldı derler. Bu sorular kalbi kemirir. İnsan kendi yolunu yürümek yerine, insanların zihnindeki hayali sokaklarda koşmaya başlar. Oysa insanların bakışı rüzgar gibidir. Bugün över, yarın unutur. Bugün yargılar, yarın başka bir şeyle meşgul olur. Bugün senin hakkında konuşur, yarın kendi derdine döner. Sen ömrünü geçici bakışların önünde kendini ispat etmekle harcarsan, kendi kalbine geç kalırsın. Kendini yorma, Allah seninle. Bu yolculukta herkes seninle yürümeyecek. Bazıları yarıda kalacak, bazıları seni yanlış anlayacak, bazıları senin sustuğun yerden hüküm verecek, bazıları senin acını bilmeden sana akıl verecek, bazıları senden aldıklarını unutacak, bazıları senin verdiğin emeği sıradan görecek. Ama Allah hiçbir şeyi unutmaz. Senin sabrın unutulmaz. Senin kimse görmeden yaptığın fedakarlık unutulmaz. Senin gece ettiğin dua unutulmaz. Senin birine kötülük yapmaya gücün varken susmayı seçmen unutulmaz. Senin kırıldığın halde kalbini kinle doldurmamaya çalışman unutulmaz. Allah katında hiçbir temiz çaba kaybolmaz. Bazen hayat sana çok yavaş ilerliyormuş gibi gelir. Sanki herkes bir yere varmış. Sen aynı yerde kalmışsın gibi hissedersin. Başkalarının kapıları açılmıştır. Başkalarının duaları kabul olmuş gibidir. Başkalarının yolu netleşmiştir. Sen hala bekliyorsundur. Sen hala aynı soruların içindesindir. Sen hala aynı dağın eteğinde durmuş, zirveye nasıl çıkacağını düşünüyorsundur. Ama unutma, Allah her kulunu aynı takvimle yürütmez. Bir çiçek sabah açar, bir ağaç yıllarca kök salar, bir yağmur aniden iner. Bir kaynak sessizce yerin altında yol bulur. Senin hayatının mevsimi başkasının mevsimine benzemez. Kendini başkalarının hızına göre yorma. Senin yolun başka. Senin imtihanın başka. Senin kalbinin hazırlanması başka. Senin duanın vakti başka. Belki sen geç kalmadın. Belki Allah seni daha sağlam bir zemine hazırlıyor. Belki sen geride değilsin. Belki acele edenlerin göremediği bir hikmetle korunuyorsun. Belki sen bekletilmiyorsun. Belki pişiriliyorsun. Belki kapı kapalı değil. Belki henüz senin kalbin o kapıdan geçecek hale getiriliyor. İnsan bazen nimet ister, Allah önce kalbi nimete hazırlar. İnsan ferahlık ister, Allah önce sabrı öğretir. İnsan cevap ister, Allah önce soruyu büyüten nefsini sakinleştirir. İnsan çıkış yolu ister, Allah önce yolun sahibine güvenmeyi öğretir. Bu yüzden gecikmeleri sadece gecikme sanma. Bazı bekleyişler görünmeyen inşaatlardır. Bir bina yapılırken önce temelin kazılır. Dışarıdan bakınca ortada güzellik yoktur. Toprak dağılır. Taşlar yerinden oynar. Gürültü olur. Toz kalkar. İnsan zanneder ki her şey bozuldu. Oysa o bozulma sağlam bir yapının başlangıcıdır. Senin hayatında da bazı dönemler böyledir. Eski düzen bozulur. Eski insanlar uzaklaşır. Eski alışkanlıklar seni taşımaz olur. Eski duaların bile değişir. Ve sen

kavuşmasıdır. Bazı kayıplar, kalbini esir eden bağların çözülmesidir. Bazı yalnızlıklar, Allah'ın seni kendi huzuruna yaklaştırmasıdır. Sen bunu yaşarken zorlanabilirsin. Bu normaldir. Ama zorlandığın için yolun yanlış olduğunu sanma. Her doğru yol kolay başlamaz. Her hayırlı kapı hemen açılmaz. Her ferahlık gürültüsüz gelmez. Bazen rahmet önce kalpteki fazlalıkları temizler. İnsan bundan acı duyar. Ama sonra hafifler. Bugün kalbin ağırsa belki de Allah sana hafiflemeyi öğretiyordur. Neyi bırakman gerektiğini, kime fazla tutunduğunu, hangi korkunun seni yönettiğini, hangi beklentinin kalbini esir aldığını, hangi geçmişin hala geleceğine hükmettiğini. Bazen kendini yormanın sebebi sana ait olmayan yükleri taşımandır. Bir başkasının değişmesi senin yükün değil. Bir başkasının seni anlaması senin kontrolünde değil. Bir başkasının pişman olması senin görevin değil. Geçmişi geri çevirmek senin elinde değil. Yarınki bütün ihtimalleri bugünden çözmek senin gücün dahilinde değil. İnsan kendi payına düşeni yapar. Ama Allah'ın payına düşeni taşımaya kalkarsa ezilir. Sen kul olarak sorumlusun. Ama Rab değilsin. Bu cümleyi kalbine yaz. Ben kulum, Rab değilim. Ben elimden geleni yaparım. Ama kalpleri çeviremem. Ben dua ederim. Ama kaderi zorlayamam. Ben sabrederim. Ama zamanı hızlandıramam. Ben iyilik yaparım. Ama herkesin bunu görmesini sağlayamam. Ben hakkımı ararım. Ama adaletin bütün terazisini elimde tutamam. Ben yürürüm. Ama yolu yaratan Allah'tır. Bu hakikat insanı küçültmez. Aksine özgürleştirir. Zira sen artık her şeyi omzuna almaktan vazgeçersin. Artık her sonucun sorumlusu gibi kendini cezalandırmazsın. Artık insanların kalplerini kendi ellerinle yoğurmaya çalışmazsın. Artık gecenin bir yarısı, henüz yaşanmamış yarınların yasını tutmazsın. Kendini yorma, Allah seninle. Ama bu cümleyi yanlış anlama. Allah seninle demek, hiç imtihan olmayacak demek değildir. Allah seninle demek, her istediğin hemen olacak demek değildir. Allah seninle demek, kimse seni kırmayacak demek değildir. Allah seninle demek, yollar hep düz olacak demek değildir. Allah seninle demek, kırıldığında yalnız olmayacaksın demektir. Daraldığında seni gören var demektir. Yorulduğunda yükünü bilen var demektir. Dua ettiğinde duyan var demektir. Sabrettiğinde kaydeden var demektir. Kapı kapandığında daha hayırlı kapıları bilen var demektir. Sen ne kadar dağılsan da seni toparlamaya kadir olan var demektir. Bir çocuğun kalabalıkta annesinin elini tutması gibi düşün. Kalabalık bitmez, sesler susmaz, yollar karışık olabilir. Ama çocuk o eli tuttuğu sürece tamamen kaybolmuş değildir. Senin elinden tutan ise bütün yolların Rabbi olan Allah'tır. O halde korku geldiğinde kalbine bunu söyle. Ben tamamen yalnız değilim. Ben tamamen unutulmuş değilim. Ben tamamen çaresiz değilim. Benim Rabbim var. Allah benimle. Bazen insan bu hakikati bildiği halde yine de üzülür. Bu da insan olmanın bir parçasıdır. İman, kalbin hiç sızlamaması değildir. İman, kalp sızlarken de Allah'tan kopmamaktır. Tevekkül, gözün hiç dolmaması değildir. Tevekkül, gözün dolsa da içinden Rabbim bilir diyebilmektir. Sabır, hiç yorulmamak değildir. Sabır, yorulunca da harama sapmamaktır. Teslimiyet, bütün soruların cevaplanması değildir. Teslimiyet, bazı sorular açık kalsa da Allah'a güvenmeyi seçmektir. Bu yüzden bugün ağlıyorsan ağladığın için kendini suçlama. Ama gözyaşını ümitsizliğe teslim etme.

Korkuyorsan korktuğun için kendini ayıplama. Ama korkunun seni yanlış yollara sürüklemesine izin verme. Yorulduysan yorulduğunu kabul et. Ama yorgunluğunu Allah'tan uzaklaşmak için bahane yapma. Kalbin kırıldıysa kırığını inkar etme. Ama o kırığı kinle büyütme. Allah kırık kalpleri onarmayı bilir. Sen sadece kalbini yanlış ellerde daha fazla yorma. Bir insanın seni anlamaması, Allah'ın seni anlamadığı anlamına gelmez. Bir insanın seni terk etmesi, Allah'ın seni terk ettiği anlamına gelmez. Bir kapının kapanması, rahmetin bittiği anlamına gelmez. Bir duanın gecikmesi, duanın reddedildiği anlamına gelmez. Bir hatan, bütün kaderinin çöktüğü anlamına gelmez. Tövbe kapısı varken insan kendini tamamen bitmiş sayamaz. Allah'ın rahmeti varken insan kendi hakkında son hükmü veremez. Sen bazen kendi kendine çok ağır hükümler veriyorsun. Ben artık düzelemem. Ben artık eskisi gibi olamam. Ben bu yükten çıkamam. Ben bu kalple nasıl devam edeceğim? Hayır. Allah isterse insanı kendi yıkıntısından çıkarır. Allah isterse bir kalbi yeniden yeşertir. Allah isterse dünkü acıyı yarının hikmetine çevirir. Allah isterse insanın içindeki karanlık düşünceleri dağıtır. Allah isterse bir gecede kalbine öyle bir ferahlık indirir ki, sen aynı meseleye başka bir gözle bakmaya başlarsın. Bazen mucize dışarıdaki şartların değişmesi değildir. Bazen mucize, senin artık aynı korkuyla titrememendir. Aynı insanın sözüyle yıkılmamandır. Aynı kapının önünde dilenmemendir. Aynı geçmişe dönüp kendini yaralamamandır. Aynı hatayı kendine ömür boyu zincir yapmamandır. Bu da Allah'ın lütfudur. İçeride başlayan değişimi küçümseme. Bir gün kalbin eskisi kadar yanmıyorsa, bu bir rahmettir. Bir gün beklediğin şey olmadan da yaşayabildiğini görüyorsan, bu bir rahmettir. Bir gün Allah bana yeter cümlesi dilinden değil, kalbinden çıkıyorsa bu büyük bir kapıdır. Kendini yorma, Allah seninle. Ama sen de kendine düşmanlık etme. Kendi kalbinle kavga etme. Kendi geçmişini sürekli önüne koyup kendini ezme. Kendi bedenine, ruhuna, sabrına hiç acımadan yüklenme. Bazen dinlenmek de kulluğun bir parçasıdır. Bazen susmak da hikmettir. Bazen geri çekilmek de korunmaktır. Bazen beklemek de ibadettir. Bazen sadece Rabbim ben bilmiyorum demek insanın en doğru duasıdır. Her şeyi anlatmak zorunda değilsin. Bazen Allah'a anlatman yeter. Her şeyi düzeltmek zorunda değilsin. Bazen bozuk olanı Allah'a bırakman gerekir. Her insanla hesaplaşmak zorunda değilsin. Bazen hakkını Allah'a emanet etmek daha ağır bir duruştur. Her yere yetişmek zorunda değilsin. Bazen yetişemediğin yerde Allah'ın rahmeti yetişir. Bugün kendi kalbine biraz merhamet et. O kalp çok şey taşıdı. Belki kimse görmedi ama o kalp çok bekledi. Çok sustu, çok içine attı, çok dua etti, çok kırıldı, çok yeniden toparlanmaya çalıştı. Bir insanın en büyük iyiliği bazen kendi kalbine zulmetmeyi bırakmasıdır. Kendine şunu söyle: ben elimden geleni yaptım. Yapamadıklarımı Allah'a bırakıyorum. Anlayamadıklarımı Allah'a bırakıyorum. Değiştiremediklerimi Allah'a bırakıyorum. Geçmişimi Allah'ın affına bırakıyorum. Geleceğimi Allah'ın rahmetine bırakıyorum. Kalbimi Allah'ın şifasına bırakıyorum. Bunu gerçekten söyleyebildiğinde içinde bir yer yavaşça gevşer. Sanki yıllardır sıkılmış bir yumruk açılır. Sanki göğsündeki düğüm biraz çözülür. Sanki ruhun
artık tek başıma değilim diye nefes alır. İşte bu, tevekkülün ilk tadıdır. Tevekkül insanı tembel yapmaz. Tevekkül insanı dengeli yapar. Çalışırsın ama kendini yakmazsın. Seversin ama kula kul olmazsın. Beklersin ama umudunu tek bir kapıya hapsetmezsin. Mücadele edersin ama kalbini karartmazsın. Dua edersin ama Allah'a şart koşmazsın. Düşersin ama kalkmak için yine Allah'a dönersin. Bu yolda en çok dikkat etmen gereken şeylerden biri de vesvesedir. Vesvese sana der ki, geç kaldın, artık olmayacak. Senin için güzel bir şey kalmadı. Allah seni unuttu. Bu kadar beklediysen demek ki kapı kapalı. Senin duan kabul olmaz. Bunlar kalbi yoran karanlık fısıltılardır. Bunlara cevap olarak uzun cümleler kurmana gerek yok. Sadece şunu söyle. Allah benimle. Allah beni görür. Allah duamı duyar. Allah kapı açar. Allah geciktirse de hikmetsiz geciktirmez. Allah beni bana bırakmasın. Bu kısa cümleler karanlık düşüncelerin önüne duvar olur. Zikir de böyledir, kalbi toparlar. Dağınık düşünceleri susturur. İnsana kimin kulu olduğunu hatırlatır. Gün içinde çok bunaldığında sadece birkaç dakika dur. Derin bir nefes al. İçinden şöyle de, ya Rabbi, ben bu anı sana bırakıyorum. Ya Rabbi, bu korkuyu sana bırakıyorum. Ya Rabbi, bu yükü sana bırakıyorum. Ya Rabbi, kalbimi sen koru. Kısa ama samimi dualar bazen uzun gecelerin yükünü hafifletir. Allah süslü cümleler aramaz, Allah kalbin yönüne bakar. Bir annenin çocuğunun eksik cümlesinden bile ne istediğini anlaması gibi, Allah senin kırık duandan da kalbinin neye muhtaç olduğunu bilir. Belki sen sadece ya Rabbi diyebiliyorsun. Bazen bu bile yeter. O ya Rabbinin içinde bütün acın vardır. Bütün umudun vardır. Bütün çaresizliğin vardır. Bütün teslimiyetin vardır. Kendini yorma. Allah seninle. Bugün bu cümleyi bir karar haline getir. Sadece duygusal bir söz olarak değil, bir yaşam yönü olarak. Bir kapı kapanınca kendini tüketmeyeceğim. Bir insan anlamayınca kalbimi paramparça etmeyeceğim. Bir dua gecikince Allah'a küsmeyeceğim. Bir korku gelince onu büyütüp Rabbimi unutmayacağım. Bir hata yapınca tövbe kapısını bırakmayacağım. Bir haksızlığa uğrayınca kalbimi kinle zehirlemeyeceğim. Bir şey benim istediğim gibi gitmeyince Rabbim daha iyisini bilir demeyi öğreneceğim. Bu karar kolay değildir. Nefis direnir. Alışkanlıklar geri çeker. Korkular yine konuşur. Ama sen her defasında kalbini Allah'a döndür. Bir anda mükemmel olmak zorunda değilsin. Bir anda bütün korkulardan kurtulmak zorunda değilsin. Bir anda hiç sızlamayan bir kalbe sahip olmak zorunda değilsin. Sadece yönünü kaybetme. Kıble kalpte de vardır. Kalbin kıblesi Allah'a dönükse, düşsen de yolun bitmez. Aziz kardeşim, bazen Allah senin hayatını bir anda değiştirmez. Önce seni bir anda yıkılmayacak hale getirir. Bazen kapıyı hemen açmaz. Önce seni kapının ardındaki nimeti taşıyacak olgunluğa getirir. Bazen derdi hemen kaldırmaz. Önce derdin altında seni daha derin bir insan yapar. Bazen bekleyişi bitirmez. Önce beklerken kalbinin Allah'a yaslanmasını öğretir. Bu yüzden bugünkü halini küçümseme. Sen sandığından daha fazla yol aldın. Belki dışarıdan hiçbir şey değişmedi. Ama artık bazı şeyleri daha iyi görüyorsun. Kimin seni tükettiğini anlıyorsun. Neyin seni Allah'tan uzaklaştırdığını fark ediyorsun.
Hangi korkunun sana ait olmadığını seziyorsun? Hangi yükü bırakman gerektiğini hissediyorsun? Bu da bir ilerlemedir. Her ilerleme dışarıdan alkışlanmaz. Bazı zaferler sessizdir. Birine cevap vermeyip susmak, eski bir alışkanlığa dönmemek, gece ağlayıp sabah yine dua etmek, kalbin kırıldığı halde kötülük istememek, her şey belirsizken harama sapmamak, kimse görmeden Allah için doğru kalmaya çalışmak. Bunların hepsi büyük şeylerdir. Allah katında görülen şeylerdir. Sen kendini küçük görsen de Allah senin mücadeleni bilir. Şimdi düşün, bugüne kadar seni kaç kez taşıdı? Kaç defa bitti sandığın yerden çıkardı? Kaç kez kaldıramam dediğin yükü gün gün hafifletti? Kaç kez olmaz dediğin şeyin içinden başka bir hayır çıkardı? Kaç kez sen ağlarken sabahına bir güç verdi? Kaç kez kaybettim dediğin şeyin ardından seni daha büyük bir zarardan korudu? Geçmişte seni bırakamayan Allah bugün de bırakmaz. Senin hafızan korkuyla dolunca Allah'ın eski lütuflarını unutuyorsun. O yüzden hatırla, hatırlamak kalbi güçlendirir. Allah'ın daha önceki yardımlarını hatırladıkça bugünkü korku küçülür. De ki, Rabbim beni daha önce de yalnız bırakmadı. Bugün de bırakmaz. Ben göremesem de O görüyor. Ben bilemesem de O biliyor. Ben yetişemesem de O yetişir. Bu sözler kalbinin ilacı olsun ve artık kendini yorma. Kendini yormak yerine Rabbine yaslan. Kendini suçlamak yerine tövbe et. Kendini tüketmek yerine dua et. Kendini parçalamak yerine sabret. Kendini herkese anlatmak yerine Allah'ın bilmesine razı ol. Kendini geleceğin karanlık ihtimallerinde kaybetmek yerine bugünün emanetini güzel taşı. Bugün senin elinde olan ne? Bir doğru adım, bir samimi dua, bir helal tercih, bir güzel sabır, bir temiz niyet, bir küçük iyilik, bir içten tövbe, bir Allah'ım yardım et cümlesi. Bunları küçümseme. Büyük kapılar bazen küçük teslimiyetlerle açılır. Şimdi bu metnin en sessiz yerine geldik. Burada kalbinle yalnız kal. Kendine şu soruyu sor. Ben kendimi en çok hangi konuda yoruyorum? Değişmeyen bir insan için mi? Geçmişte kalmış bir hata için mi? Henüz yaşanmamış bir gelecek için mi? İnsanların ne düşündüğü için mi? Rızık korkusu için mi? Hakkım yerde kalacak endişesi için mi? Sevilmemek korkusu için mi? Yalnız kalırım düşüncesi için mi? Cevabın ne olursa olsun, onu Allah'ın önüne koy. Kalbinden şöyle de, Rabbim, beni en çok yoran şeyi sana bırakıyorum. Bu cümle basit görünür. Ama kalpten çıkarsa ağır yükleri hafifletir. Zira insan Allah'a bıraktığı şeyi artık aynı şekilde taşımaz. Emanet edilen şey sahibinin korumasına geçer. Sen derdini Allah'a emanet ettiğinde artık o dert sadece senin omuzlarında değildir. Sen hakkını Allah'a emanet ettiğinde artık o hak insanların hafızasına terk edilmiş değildir. Sen geleceğini Allah'a emanet ettiğinde artık yarın sadece senin planlarına bağlı değildir. Bu güven insana genişlik verir. Kendini yorma, Allah seninle. Dünya değişken, insanlar değişken, duygular değişken, şartlar değişken ama Allah'ın rahmeti değişmez. Allah'ın ilmi eksilmez. Allah'ın kudreti azalmaz. Allah'ın duanı işitmesi zamana bağlı değildir. Allah'ın seni görmesi başkalarının görmesine muhtaç değildir. Bunu bilmek
insanın kalbine kök verir. Kökü olan ağaç rüzgarda sallanır ama hemen devrilmez. Sen de sallanabilirsin ama Allah'a kök salarsan devrilmezsin. Son olarak şunu unutma. Kendini yormamak vazgeçmek değildir. Kendini yormamak hayatı bırakmak değildir. Kendini yormamak sorumluluktan kaçmak değildir. Kendini yormamak Allah'ın sana vermediği ilahi yükleri sırtından indirmektir. Sen hala çalışacaksın, hala dua edeceksin, hala doğru olanı seçeceksin, hala sabredeceksin, hala kendini geliştireceksin. Ama bunu kendini yok ederek değil, Allah'a yaslanarak yapacaksın. İşte fark burada. Nefis kendini tüketerek koşar. Kalp Allah'a güvenerek yürür. Ve bazen Allah yürüyen kalbi koşandan daha uzağa taşır. Şimdi dua edelim. Allah'ım, kalbi yorgun olan kullarını sen bilirsin. Geceleri düşünmekten uyuyamayanları sen bilirsin. İçinde kimseye anlatamadığı yükler taşıyanları sen bilirsin. Her şeye güçlü görünmeye çalışırken içeride yorulanları sen bilirsin. Ya Rabbi, bizi kendi yükümüzle baş başa bırakma. Bizi nefsimizin acımasızlığına bırakma. Bizi insanların insafına bırakma. Bizi korkularımızın eline bırakma. Kalbimize merhamet etmeyi öğret. Bize çalışmayı ama sonucu sana bırakmayı nasip et. Bize sevmeyi ama kula kul olmamayı öğret. Bize sabretmeyi ama kalbimizi karartmamayı öğret. Bize beklemeyi ama ümitsizliğe düşmemeyi öğret. Göğsümüzdeki darlığı gider. Zihnimizdeki gürültüyü sustur. Kalbimizdeki kırıkları rahmetinle onar. Bize hayırlı kapılar aç, hayırsız kapıları gönlümüzden çıkar. Bizi geçmişimizin karanlığından, geleceğin korkusundan ve insanların yargısından özgürleştir. Bize Allah benimle diyebilen bir kalp ver. Bize Rabbim bilir diyebilen bir teslimiyet ver. Bize ben kulum diyebilen bir edep ver. Bize Allah bana yeter diyebilen bir iman ver. Allah kalbini ferahlatsın. Allah yükünü hafifletsin. Allah yolunu açsın. Allah seni sana ağır gelen şeylerin altında ezdirmesin. Ve Allah sana hiç beklemediğin bir anda içini serinletecek bir huzur nasip etsin.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Mukit Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El-Mukit'sin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukit isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukit isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmme ve salâtil kâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda en büyük şefaat.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni, hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar. Gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var,
kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit, ya Kabıd, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, harelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile.
vaat ettiğin cennetine bile kör mü? Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

El Hafir Celle Celalu Celle Celalu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

0: Reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.
6: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

El-Hafiz Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Burası Radyo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوات صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوات قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Feyyaz Mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar, Peygamberler Sultanı, Evliyalar Serdarı, Kainatın Medarı İftiharı, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ise sonsuz salatü selamlar olsun. Rabbim birlikteliğimizi, sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Sevgili Allah'ımız, sizlerle beraber geçireceğimiz şu kıymetli dakikalarda bizlere dünya ve ahiretimizi kurtaracak şeyleri en güzel şekilde ifade, anlatılanlardan ise istifade edebilmeyi, anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip hayatımıza tatbik etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan, anlatılanları ibret sahasına dökmemekten ve şu dünya sahasından ayrılırken ahirette rezil-i rüsva olmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Hak insanlara anlatırken وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem, biz insanoğlunu çok keremli, çok mükemmel olarak yarattık. Çok keremli olarak kendilerini kıldık buyuruyor. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Se'ûzübillah, inni ca'ilun fil ardı halife. Muhakkak ki ben yeryüzüne bir halife bırakacağım sözü, ayeti zaten bu konuyla alakalıdır. Kıymetli dostlar, insan dediğimiz bedeni ruhuyla beraber müteşekkil olan şu Cenab-ı Hakk'ın en güzel yarattığı varlıklardan biri olan insanın elbette kendisiyle alakalı olan bazı özellikleri vardır. Örneğin melekler dediğimiz Allah'ın nurdan yarattığı meleklerin kendisine ait özellikleri vardır. Hayvanlar vardır ki Allah'ın dilsiz kulları diye ifade edilen hayvanların da kendilerine ait bazı özellikleri vardır. Ve insan, ruh ve bedenden müteşekkil olan insanın da bazı insani, elinde olmayan bazı özellikleri vardır. Biz bugün sizlerle, bugün asrımızda, belki herkesin ama herkesin sürekli içinden çıkamadığı, sonuçlarının ise çok büyük facialara sebep olacağı bir konuyu konuşacağız. İnsani tabiatımız gereğince öfkelenmek bizim tabiatımızda var. Ama bu öfkelenmek yerinde olmadığı müddetçe, zamanında olmadığı müddetçe insanın başına gerçekten çok büyük musibetler açacak. İşte onunla alakalı ayeti kerimeler. Malumunuz ki toplumda birbirine tahammül edemeyen Müslümanlar, insanlar var. Yolda giderken en ufak bir hatadan dolayı birbirlerine dalan insanlar, birbirlerini öldüren, birbirlerini katleden insanlar. Peki öfkelenmek hakkında dinimiz bununla alakalı ne söylüyor? Gelin ayeti kerimeyle başlayalım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da öyle güzel kullarının bazı vasıflarını anlatır ki işte o Allah'ın beğendiği kullarının en güzel özelliklerinden biri de Estağfirullah ellezine, Cenab-ı Hak diyor ki öyle kullar var ki yunfikune, onlar infak ederler. Fissarrai, genişlik anında, cepleri doluyken, kasaları, keseleri doluyken de onlar infak ederler. Ve darrai, onlar darlık anında da Allah yolunda infak ederler. Bazen bir Hazreti Ebu Bekir gibi, bazen bir Hazreti Ömer Efendimiz gibi, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz arasında sürekli hayır noktasında bir yarış vardı. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İslam ordusu için yardım talebinde bulunmuş. Seyyidina Ömer
elinde bir kese altınla Efendimizin huzuruna geliyor. Ya Resulallah, buyurun, bunlar bendendir. Ya Ömer, bunlar nedir deyince, ya Resulallah, malımın yarısını sattım, size getirdim. Geri kalan yarısını ise aileme bıraktım. Hazreti Ömer'in bulunduğu mecliste herkes ona hayranlıkla bakarken, içeriye tevazu abidesi, Miraç'ta Efendimiz'i tasdikleyenlerin başta gelenlerinden, hicrette yoldaş, davada ise sırdaş olan Hazreti Ebu Bekir geliyor. Elinde iki kese altın, buyur ya Resulallah, bunlar da benden. Ya Ebu Bekir, bunlar neyin nesidir? Ya Resulallah, malımın tamamını sattım ve size getirdim. Peki ya Ebu Bekir, ma ebgayte li ehlike, ailene ne bıraktın deyince, Hazreti Ebu Bekir'in verdiği cevap Hazreti Ömer'i ağlatmış ve buyurdu ki, ebgaytu lehum Allah'a ve Resul'e, onlara Allah'ı ve Resulullah'ı bıraktım, yetmiyor mu ya Resulallah? Bu sözler karşısında Hazreti Ömer Efendimiz buyurmuştu ki, ey Ebu Bekir, yine seni geçemedim ve yine seni geçemedim. Onlar varlıkta da yoklukta da infak ederler. Sonra vel kazimînel gayza, öfkelendikleri anda da öfkelerini yutarlar. Vel afîne aninnâs, insanları da affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah ihsan edenleri, ikram edenleri sever. Allah'ın sevmiş olduğu, Allah'ın değer vermiş olduğu, cennetin kendisine aşık olduğu insanların özelliklerinden biri de öfkelendikleri zamanda öfkelerini yutarlar. Zira sahabe efendilerimizden bir tanesi İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruldu. Bir adam Efendimiz'e geldi. Evsini şey'en ya Resulallah. Bana bir şey vasiyet et dedi. Bakın kıymetli dostlar, bir şey tavsiye et demedi, bir şeyi bana vasiyet edin deyince Allah Resulü ona dedi ki, la tağdab, sakın öfkelenme. Gelen kişi feraddede murağan, tekrarında dedi ki murağan, tekrarında dedi ki, ya Resulallah, bana bir şey daha vasiyet et. Allah Resulü ilk söylediği cümleyi tekrarladı. La tağdab, sakın öfkelenme. Düşünün ki bir peygamberden vasiyet olarak bir şey istenildiğinde bile Efendimiz öfkelenme diyorsa, demek ki öfkenin sonucu gerçekten ama gerçekten bizim yararımıza değil zararımıza olacak şeyler doğuracaktır. Zira büyüklerimiz buyurmuşlardır ki, öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kızarır. İnsanın öfkesi geldiğinde göz kararabiliyor. Öfkelendiğimiz zaman da bir şeyleri yakıp yıkabiliyoruz ama asıl mesele öfkelendikten sonra yüzün kızarmasıdır. Bu ayet-i kerime ile alakalı anlatılır ki Hazreti Hasan Efendimiz kısa bir süre halifelik yapmıştı. Ve onun zamanında bütün bölge valilerini Hazreti Hasan Efendimiz davet ediyor ve büyük bir yemek ikramı olacak. Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh bembeyaz cübbesi, beyaz sarığıyla beraber en güzel heybetiyle halifelik makamında otururken etrafındaki bütün valiler de onu izliyorlar. Konuşulacak konular konuşulmuş ve artık ikrama geçileceği zaman hizmetçilerden bir tanesi elinde yemeği Hazreti Hasan Efendimiz'e doğru götürürken bir anda ayağı takıldı ve elindeki bütün yemekler Hazreti Hasan Efendimiz'in üzerine döküldü. Düşünsenize, çok güzel bir hazırlık yapmışsınız. Bir düğüne gideceksiniz, elbiselerinizi ütülemişsiniz, tam dışarıya çıktığınızda önünüzden geçen bir araba yağmur sularını çamurlarla beraber üzerinize akıtsa ne yaparsınız? Hazreti Hasan Efendimizin üzerinden yemekler adeta damla damla aşağıya doğru akarken Hazreti Hasan Efendimiz tam öfkeleneceği sırada içeriye gelen hizmetçi hemen aklını kullandı ve ayet okumaya başladı. Estağfirullah. Ellezine yunfikune fissarrâi veddarrâi. Onlar öyle insanlardır ki onlar varlıkta da yoklukta da infak ederler. Vel kâzimînel gayza. Ve onlar Allah'ın kendilerini sevdiği kişiler öfkelendikleri anda öfkelerini yutarlar diye ayeti okuyunca Hazreti Hasan Efendimiz bir anda beyninde şimşekler çarptı ve ayeti kerimeyi duyar duymaz dedi ki, ey köle, seni affediyorum dedi. Fakat köle devam ediyor ayete. Vel afîne aninnâs. Onlar öfkelerini yutmakla beraber bir de insanlara affederler. Hazreti Hasan Efendimiz tebessüm buyurdu. Dedi ki, madem bu ayeti okudun, öfkemi yutuyorum
ve seni de affediyorum. Fakat köle uyanıklıkta devam etti ve dedi ki Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edenleri sever, ikram edenleri sever deyince Hazreti Hasan Efendimiz buyurdu ki ey köle, sen ki bana şu anda bu ayetleri okudun ya, öfkemi yutuyorum, seni affediyorum ve ben bu ayetin sonundaki ihsan edenleri Allah sever sözüne muhatap olmak için seni azat ediyorum, filanca sahabenin kızıyla evlendiriyorum ve bütün düğün masrafların da bana ait buyurmuştur. Öfkelendiğimiz anda öfkemizi yutacağız, gazaplanmamaya gayret göstereceğiz. Zira kardeşlerim, nice ateist bilim adamlarının İslam'la müşerref olmasına vesile olan bir hadis-i şerif. Neydi o? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki El-gadabu mineşşeytan. Öfkelenmek şeytandandır. Ve-şeytanu hulika minennar. Şeytan ise malumunuzdur ki ateşten yaratıldı. Vel-ma'u yutfi'un-nar. Su ise ateşi söndürür. O halde فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ. Sizden biri öfkelendiği zamanda, damarlarında şeytan gezdiğinde, aklına kendisi tarafından vesveseler verildiğinde, Allah Resulü diyor ki, o halde hemen abdest alın. Şu hadis-i şerifi bir anlayabilsek, aslında bütün meseleyi anlamış olacağız. Allah Resulü öfkelendiğiniz zamanda namaz kılın demedi. Öfkelendiğiniz zamanda hemen elinize tesbih alın demedi. Sizden biri öfkelendiğiniz anda hemen abdest alsın. Peki niçin abdest? Kıymetli dostlar, bizim insan olarak vücudumuzda belli başlı sinir bölgeleri vardır. Belli başlı sinirimizi yatıştıracak bazı noktalar vardır. Ve insan abdest aldığında Allah'ın dini, İslam'ın güzelliğine bakın ki su o bölgelere değdiğinde kollardır, insanın ensesidir, yüzüdür, ayaklarıdır. Vücuda su değdiğinde ateşi söndüren su insanın da öfkesini söndürür. Dolayısıyla öfkeleniyor musunuz? Çabuk sinirleniyor musunuz? Hemen gemileri mi yakıyorsunuz? Hemen abdeste sarılın ve göreceksiniz ki abdest aldığınızda vücudunuzdaki hararetin gittiğini, şeytanın sizi terk ettiğini hemen hissedeceksiniz. Sahabe efendilerimizden biri Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah, ashab-ı kiram içerisinde kimi en çok seversiniz? Allah Resulü buyurdu ki amca Zadem'in oğlu Ali bin Ebi Talip, Hazreti Ali'yi severim. Bunun üzerine sahabe efendilerimizden bir takımları dedi ki ya Resulallah, damadınız olduğu için mi Ali'yi çok seversiniz? Efendimiz buyurdu ki hayır, sizden birisine biri kötülük yapsa ne yaparsınız? Sahabe efendilerimizin cevabı ona iyilikle karşılık veririz ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki peki aynı kişi bir daha kötülük yapsa? Dediler ki yine iyilikle karşılık veririz. Peki aynı kişi bir daha kötülük yapsa? Ya Resulallah, biz de insanız, kötülüğe karşı kötülükle cevap veririz. Efendimiz buyurdu ki Ali'yi çağırın gelsin buraya. Hazreti Ali Efendimiz geldi. Efendimiz sordu ey Ali, biri sana kötülük yapsa ne yaparsın? Ya Resulallah, iyilikle karşılık veririm. Ey Ali, aynı kişi bir daha kötülük yapsa yine iyilikle karşılık veririm. Peki bir daha yapsa, bir daha yapsa? Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki ya Resulallah, ne olursunuz kendinizi yormayın. Karşındaki kişi bana kötülük yapmaktan vazgeçmediği müddetçe ben neden ona iyilik yapmaktan vazgeçeyim ki? Efendimiz tebessüm buyurdu ve buyurdu ki ey ashabım, işte Ali'yi bundan dolayı çok seviyorum. Unutmayınız ki kötülüğe kötülükle karşılık vermek herkesin işidir ama kötülüğe iyilikle karşılık vermek her kişinin işidir. Bizim dinimiz öyle bir dindir ki amcasının katili Hazreti Hamza'nın katilini affeden, Hazreti Hamza'nın katili Hazreti Vahşi'yi affeden bir peygamberin ümmetiyiz bizler. Amcasının katilini affeden bugün peygamberin ümmeti dünya sebeplerinden dolayı, siyasi çekişmelerden dolayı, mal mülk kavgalarından dolayı, toprağın altındakilerin hesabını vermekten aciz oldukları şeyler için toprağın üstündekilerin birbirini öldürdükleri şu zamanda peygamberi anlamaya gerçekten ama gerçekten en çok ihtiyaç duyduğumuz anlardan, zamanlardan birindeyiz. Allah rahmet peygamberini en iyi şekilde anlamayı cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, işte öfke anı gelebilir. İnsan bazen elinde olmadan sinirlenebilir. Ama öfke geldiğinde asıl mesele Efendimizin de buyurduğu üzere
Yiğit kimdir biliyor musunuz? Pehlivan kimdir biliyor musunuz? Pehlivan karşısındakini yere yatıran değil, öfkelendiği anda öfkesini yutabilendir. Yolda yürürken bazı cahiller laf edecekler. Bazı kendini bilmezler size laf atacaklar. Halinizden, tavrınızdan belki rahatsız olacaklar. Ve hemen aklınıza, yüreğinize şu ayet gelsin. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Allah'ın öyle kulları vardır ki, Allah'ın öyle güzel kulları var ki, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا Onlar yeryüzünde tevazuyla, adeta bir naif insan şeklinde onlar tevazuyla yürürlerken, وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Bir cahil onlara laf attığı zaman da, cahiller tarafından laf edildiğinde, onlar o cahillere قَالُوا سَلَامًا Size selam olsun diye cevap verirler. Hazreti Ömer Efendimiz hakkında birisi ileri geri konuşunca, Hazreti Ömer Efendimiz hemen öfkelenmiş ve o anda hemen Peygamberimizin amcazadelerinden bir zat, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas Efendimiz hemen ayet okudu. Ey Ömer dedi, Allah Celle ve Ala Kur'an'da demiyor mu? وَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Konuşan eğer cahilse cahillerden yüz çevirin. Kıymetli dostlar, bugün şeytan aleyhilanenin bizimle en çok uğraştığı, bizi en çok yoldan çıkarmaya çalıştığı ve sonuçlarının büyük felaketler doğuracağı öfkeye karşı çok dikkatli olalım. Abdestli gezmeye gayret gösterelim. Bir şeye öfkeleniyorsak eğer, bakacağız öfkelendiğimiz şey dünyevi bir şey içinse hiç öfkelenmeye değmez. Ancak Allah Resulü'nün buyurduğu üzere el-efdalul a'mal, Allah katında en faziletli amel el-hubbu fillah vel-buğdu fillah, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Eğer öfkelendiğiniz şey Allah içinse öfkeniz mübarek olsun. Gazaplandığınız şey Allah'ın dinine yapılan hakaretler karşısında gazaplanıyorsanız gazabınız size mübarek olsun. Çünkü bu insanın öfkesi değil, bu dinin ve İslam'ın savunması için insanın elde etmesi gereken, Efendimizin de buyurduğu üzere faziletli bir amaldir. Ben sohbetimi sahabe efendilerimizden bir tanesinin bir misaliyle bitirmek istiyorum. Enes bin Malik Efendimiz rivayet ediyor. Kıymetli dostlar, vallahi şu hadisi şerifle bile amel etsek o kadar büyük müjdelere nail oluruz ki. Enes bin Malik Efendimiz anlatıyor radıyallahu anh. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın meclisinde oturuyorduk. Allah Resulü buyurdu ki şimdi içeriye birazdan birisi gelecek ve gelen kişi cennetlik bir kuldur buyurdu. Bunun üzerine bütün sahabenin gözleri şimdi kapıdan girecek olan kişiyi beklemeye daldı. Ve içeriye gelen Abdullah bin Amr Efendimiz radıyallahu anh. Elinde takun yayaları, abdest almış yeni geldi ve meclise oturdu. Ve ertesi gün Allah Resulü tekrar aynı kişi için birazdan içeriye gelecek olan Allah'ın dünyadayken cennetle müjdelediği biridir. Ve yine içeriye Abdullah İbn Amr Efendimiz geliyor. Bu hadis-i şerifi rivayet eden sahabe diyor ki yollara düştüm ve dedim ki acaba bu sahabenin hangi ameli dünyadayken cennetlik olmasına sebep oldu. Ve onu takip ettim. Ve baktım ki takibimde onda en ufak bir farklılık göremedim. Onun evinde misafir olmak istedim ve misafirliği de kabul etti. Gece boyunca baktım acaba teheccüde 100 rekat 200 rekat teheccüd mü kılacak. Fakat o sahabenin teheccüde kalkmadığını gördüm. Sabah namazında beraber Efendimizin mescidinde namaz kıldık ve ben artık dayanamayıp ona dedim ki iki defadır Resulullah senin için dedi ki içeriye gelecek olan kişi cennetliktir. Fakat ben seninle beraber kaldığımda sende değişik bir amel, seni dünyadayken cennetle müjdeleyecek bir amele şahit olmadım. Ne olur bana söyler misin? Seni dünyadayken cennetlik yapacak olan amelin neydi? Bunun üzerine Abdullah İbni Amr Efendimiz dedi ki ey kardeşim, gördüğün üzere benim öyle büyük teheccüdlerim yok. Benim elde edilecek çok büyük amellerim de yok. Fakat eğer ki Allah Resulü beni dünyadayken cennetle müjdelediyse benim sadece bir tek amelim vardır. O da nedir biliyor musun? Geceleyin kafamı yastığa koyduğumda dünyada iman eden, benim Rabbime Allah diyen, benim peygamberime Resul diyen, benim kitabıma iman eden kimseye gönlümde zerre kadar kin beslemiyorum. İnsan yüreğinde kin beslemeyecek.
İnsan aynı davaya, aynı dine inanmış, aynı kıbleye yönelmiş olan din kardeşine kin beslemeyecek. Düşünün ki öfke bazen insanı kine, kin de insanı bazen cehenneme kadar götürür. O yüzden kıymetli dostlar, yüreğimizi bir yoklayalım. Kalbimizdeki kin acaba benimle aynı davaya inanmış Müslüman için varsa acilen tövbe edelim. Eğer yüreğinizdeki kin, eğer yüreğinizdeki nefret Müslümanlara değil, Allah ve peygamber düşmanlarına karşıysa bu kininiz imanınızın bir gereği olacaktır. Ve asla unutmayalım ki, tekraren diyoruz ki, öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kızarır. En ufak bir öfkede dünyayı yakmayın. Sevdiklerinizin kalbini kırmayın. Yuvalarınızı dağıtmayın. Yapmak zordur, yıkmak kolaydır. Müslüman yıkıcı değil, yapıcı olacaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu minvalde uyanık olmayı cümlemize nasip eylesin. Öfkelendiğimiz anda öfkemize sahip olabilmeyi, öfkemizi yutabilmeyi, Allah için sevmeyi ve öfkeleneceksek de Allah için öfkelenebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Allah diyor ki, Muhammed peygamber aleyhissalatu vesselam o bir peygamberdir. Onunla beraber olanlar, birbirleri içerisinde müminler birbirlerine merhametlidir ama kafirlere karşı ise çok şedittir. Allah birbirimize karşı tevazuda bir vav gibi olmayı, kafire karşı ise bir elif gibi dimdik durabilmeyi ve dünya ve ahiret imtihanında yüzümüzün akıyla geçebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Öfkemizi yutabilmeyi, Allah için affedebilmeyi, amcasının katilini affeden bir peygambere layık bir ümmet olabilme duasıyla sizi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

0: dost kervanı.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla yayındayız efendim. Yaklaşık 2 saat boyunca yine sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Ayrıca 19 Eylül ve 26 Eylül tarihlerinde İstanbul turlarımız olacak yoğun istek üzerine. Detaylı bilgi için ulaşabileceğinizi hatırlatayım. 0543 224 0108 bu numaradan

19 Eylül Cumartesi çıkışta turda ziyaret edildi Şekerler Yuhuş Aleyhisselam, Aziz Mahmut Hüdaya Hazretleri, Yahya Efendi Hazretleri, Sultanahmet Ayasofya Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi ve tekneyle Boğaz turu yapılacak. Mekkem Medine'm varken ah çekmem gerisine. Bir sonraki hafta düzenleyeceğimiz turda da Yuşa Aleyhisselam, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdaya Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı ve tekne turu olacak. Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Mecidiye Kasrı, Divan Odası, Arz Odası, Hazine Dairesi ziyaret edilecek, gezilecek. Yine Yıldız Sarayı'nda Kış Bahçesi, Büyük Mabeyn, Küçük Mabeyn, Harem Dairesi, Cihan-ı Huma Köşkü, Şale Köşkü, Botanik Bahçesi, Yıldız Camii ve Saat Kulesi ziyaret edilecek, gezilecek Yıldız Sarayı'nda da. ...0543-224-0108 turlar hakkında daha detaylı bilgi alabilir, yerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz efendim.

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
1: 1 2 3 4

0: Sabahlar gelsin. Ben Sahra Mehmet abicim. Biz şu an anneannemle sizi dinliyoruz. Ben de sizden Mustafa Cihat'tan sana layık kul olamadık istiyoruz. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Program sürüyor efendim.
1: Eyle kimle teşneler yanıp diler hem varasın.
0: Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketühü. Güzel insanla Radyo Nida'dan Bursa. Ben Mehmet, Bulgaristan'dan, Rusçuk şehrinden. Görmeye engelliyim ama çok severim sizi yayınlanzi. Tüm Muhammed ümmetine Allahü Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu huzur bereket güzel şeyler olsun. Fatih Öztürk'ten kalbimin şehri Medine, tüm Medine aşıklarına gitsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daime. Güzel insanda Radyo Nida'dan Bursa.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Çok selamlar olsun bizden de. Bulgaristan'dan dinleyen Mehmet abimize dua bekleriz efendim. Mekkem Medine'm varken ah çekmem. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Gel gör beni aşkın eyledi adlı eseri yayınlar mısınız demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Güller Diyarı, Isparta'ya başlar Hüseyin Karaman, Dursun Ali Ersin canlıdan Sen Yoktun Ya Resulallah parçasını istiyorum. Radyo Nida dinleyicilerine gelsin demişler. Dursun abi çok seviyorum diye de eklemiş yine. Çok selamlar, hayırlı günler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Terk Ettim Dünyayı adlı eseri istiyorum. Allah razı olsun demişler. Hayırlı günler efendim. Terk Ettim Dünyayı hangi eserdi efendim? Öyle bir eser var ama tam olarak hatırıma gelmedi şu an.

program sürüyor efendim 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Kolay gelsin İrfan Meclisi'ne erişebilsem dinletebilir misiniz? İnsanı öğrendim, sonra insanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu, sonra da her insanın içinde iyilik ve kötülük bulunduğunu öğrendim demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Nuren Tekstil çalışanları ve bütün dinleyenleri için Mustafa Cihat'tan bir eser istiyorum demişler.

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Yeni saate geçiş yapacağız birazdan. Yeni saatte Dursun Ali Ersin canlı sıraya alacak. Sen Yoktun adlı şiirini seslendirecek.
1: Ben haklı ve ben de Faik'in aynının seyyah eserini isteyelim. Anneanneme dersin.
0: Bir daha dinleteyim.
1: Mehmet abi nasılsın? Ben hasta ve sen de Faik'in aynının seyyah eserini isteyelim. Anneanneme dersin.
2: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.
3: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

0: Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. Radyo Nida 107.3 frekansında. Dursun Ali Erzincan'da sıralayacak. Sen Yoktun adlı şiirini seslendirecek. Fakat öncesinde az evvelki sesli mesajı bir daha dinletmem istendi. Çünkü duymamış galiba gönderen dinleyicimiz. Mesajı dinlettikten sonra Dursun Ali Erzincanlı'dan Sen Yoktun isimli adlı şiir yayında olacak. Sizler de yazabilirsiniz. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketühü. Güzel insanla Radyo Nida'dan Bursa. Ben Mehmet, Bulgaristan'dan, Rusçuk şehrinden. Görme engelliyim ama çok severim sizi yayınlanızı. Tüm Muhammed ümmetine Allah-u Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu huzur, bereket, güzel şeyler olsun. Fatih Öztürk'ten kalbimin şehri Medine, tüm Medine aşıklarına gitsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daime. Güzel insanda Radyo Nida'dan Bursa. Ahmet Muha.
2: Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin oğlum. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edep. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey dürr-i yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip "Beni burada kime bırakıp gidiyorsun?" demiştin. Ne anam var, ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah, sen onların içindeyken onlar

azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Dedin ona. Kardeşçik, kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. 5 Ekim, 10 Aralık ve 2 Ocak çıkışlı umrelerimiz için kayıtlar devam ediyor. İsmet Hocamız, Mahmut Hocamız ve kıymetli hocalarımız rehberliğinde sizler de umre yapabilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız. Umre programları hakkında detaylı bilgi ve kayıt için ulaşabilirsiniz. 0543 224 0108 543 224 0108. Sizleri de ofisimize bekliyoruz. Sizlere de gitmek isteyen herkese de tez zamanda hayırlısıyla nasip olsun. Görüşmek ümidiyle efendim.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

Verdiğin emanet ne güzeldi Allah'ım. Onu layıkınca taşıyamadım. Yüzüme bakacak gözüm yok. Ellerimde kirlendi emanetin. Elmas iken adi bir cama döndü. Kıymetini bilemedim. 40-50 yılda eskidi derim, pörsüdü cildim. O güzellikten şimdi bir eser yok. Yok yakınımda kimsecikler şimdi. Bir sen var sen, bir sen. Halimi, derdimi bilen. Bir an olsun beni yalnız bırakmayan. Sadece sen. Gerçek sahibim, malikim, efendim, Rabbim, ilahım, Allah'ım. Sadece sen. Kimler geldi, kimler geçti şu dünyadan. Her biri bu aynaya baktı da geçti. Kimi elinde bir tasla, kimi başucunda bir taşla geçti bu dünyadan. Kimi de malını değil, adını bile götüremedi. Tacı, tahtı burada bıraktı. Çünkü mülk senindi. Akıl olana yakışan suretlere takılmamaktı. Bilen öyle yaptı, bilmeyen bu yolda şaştı. Bazen taşkınlık yapıp haddi aştı. Bu beden kendinin sandı ve insan aldandı. Nerede bir zamanlar o ışıldayan genç ve güzel yüzler? Şimdi eser yok hiçbirinden. Gençti, güzeldi hepsi, gül gibiydi. Ömürleri güller kadar kısa sürdü. Ben de öyleyim şimdi. Ömür ağacımın son yaprağı dalından düşmek üzere. Başımı kaldırıp bakmaya cesaretim yok. Sahip olduğumu zannettiğim ve kıymetini bilemediğim beden elbisesinin içindeyim. Bu elbise bedenime dar geliyor artık. Ruhum eskimiş yuvasından çıkmaya can atıyor. Emanetin mühleti bitti bitecek. Son yaprak dalından düştü düşecek. Senin bu en harika ve en güzel eserinin, yani ruhumun ve bedenimin bunca yıldır kıymetini bilemedim. Affeyle ya Rab. Hastalanmadan elimin, gözümün, ayağımın ve kalbimin kıymetini bilemedim. Geçti gitti yıllar, bitti ömürler. Bu beden benim zannettim. Senin emanetindir diye bilemedim. Yedirdin, içirdin, gezdirdin mülkünde. Sayısız nimetlerinle şereflendirdin ama hiçbirinin kıymetini layıkıyla bilemedim. Şimdi ne sevenim kaldı, ne de dönüp bakanım. Yok kapımı bir çalanım, yok ne de bir hatır soranım. Gönül evime, bedenimin semtine bir uğrayanım yok. Senden başka halimi gören ve bilenim yok. Her gün son bir geceye, her gece son bir güne gebedir, bilemedim. İzin ver, gençlik çağımda yapamadığımı ömrümün son deminde yapmaya çalışayım. Derman ver, iman ver, fırsat ver Allah'ım. Her zamanda veriyorsun ya. Kırık dökük bir haldeyim. Tutulacak bir yerim yok. Onarmaya kalksam her yanım harap. Oysa bir zamanlar öyle miydi? Bu beden de gençti, dinçti. Kuşlar gibi gidip gelirdi en uzak mesafelere. Yorulmak bilmezdi. Bir nefeste çıkar, inerdi merdivenleri. Şimdi ilk basamağında bile dinlenmeden edemiyor. Yollarda yokuşları hesaplıyor. Odama doğru çıkarken köşede bir ayna var. Bazen durup ona bakıyorum. Bu ben miyim? Bu yüz benim mi Allah'ım? Hayretten dona kalıyorum.
kalbim heyecanlanıyor. Çırpıntılarını duyuyorum. Her kalbin çırpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir diyordu bir Allah dostu. Şimdi daha iyi anlıyorum. Kendimle konuşuyorum. Kalbimle baş başayım şimdi. Bir psikolog, kendi kalbine bakmayanın hayatı bulanıktır diyor ve ekliyor. Kendi yüreğine bakabilme cesaretini gösterenler, gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur. İçeriye bakan uyanır, kendini keşfeder. Öyle yapıyorum. İçime bakıp aynalarda kendimi keşfe çalışıyorum. Hayatımı inceliyorum sayfa sayfa, satır satır. Çünkü incelenmemiş bir hayat yaşamaya değmez diyor bir düşünür. Öyle yapıyorum. Aynaya bakıp sorular soruyorum. Ya Rab, aynaya bakacak yüzüm, suretime bakacak cesaretim yok. Oysa aynalar konuşuyor. Boşa geçen günlere yanmanın faydası yok. Şimdi tövbe ve istiğfar etme vaktidir diyor. Bu mukaddes emaneti taşıyamadık. Harap ettik. Yitirdik. Ya Rab, affet bizi. Bu emaneti senden başka kim onarır? Kırık dökük bu emaneti senden başka kim kabul edebilir? Kırılan, dağılan, parçalanan hayatımızın yegane kefili ve vekili sensin. Sen hasbunallahu ve ni'mel vekilsin. Aynalara bakmaya korkuyorum. Çünkü orada görüneni sevemiyorum. Ama aynalar konuşuyor. Sen kendini bile sevmezken seni bir seven var. Unutma diyor. Suretlere bakıp takılma diyor. Sen kendine kıyıp hayatını boş yere harcasan da seni seven biri var. Sana kıyamayan, harcanmana razı olamayan biri var. O seni seviyor. O seni öyle seviyor işte. Sen kendine tahammül edemesen de sana şefkat gösteren ve tahammül eden yüce bir sabır sahibi Rabbin var. Allah'ım, sensiz hiçbir şey çözülmüyor. Sensiz hiçbir şey olmuyor ve anlaşılmıyor. Hayatın tadı seninle ve sana imanla. Ağır baskılar altındayım. Kör düğüm olmuş hayatım. Senin emanetin olan bu hayat ancak senin yardımınla çözülebilir ve yeniden bir düzene girebilir. Senin merhametinle, senin intimasınla. İşte buna canlı bir misal. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanmış bir olay. Her nasılsa ve ne olmuşsa kız öğrencilerden biri kendini okulun penceresinden atmak istiyor. Tam o sırada koridordan geçmekte olan bir öğrenci durumu fark edip çekip kurtarır kızcağızı. Aklını mı kaçırdın sen? Ne yapıyorsun diye sorar. Kızcağız, bırak beni, bırak. Kimse sevmiyor beni. Bırak der. Feryat eder. Çocuk, seni seven biri var der. Kızcağız şaşkınlık içinde kim o, kim o diye söylenir. Çocuk, sana böyle bir sonu layık görmeyen, beni senin yardımına gönderen o işte, seni seviyor. Senin Rabbindir o. Sızlanma, onun sevgisi sana yeter diyor. Ondan başka hiç kimse seni sevmesin isterse, onun sevgisinin bir zerresi sana değil, kainata bile yeter der. Kızcağız, madem Allah beni seviyordu, neden yalnız bıraktı, neden der. Bir yandan da hıçkıra hıçkıra ağlar. Çocuk, bak bırakmadı işte, beni senin yardımına gönderdi. Koridorda sadece sen ve ben varız, bir de Allah.
biz yalnız değiliz. Ben burada olmayabilirdim. Bu koridordan da geçmeyebilirdim. Allah sevk etti. Senin imdadına beni o gönderdi. Hadi toparlan, ağlama der. Kızcağız gene söylenir. Beni kimse sevmiyor. Hiç kimse sevmiyor. Arkadaşı, sen kendini seviyor musun diyor. Kızcağız başını kaldırıp hayır der. Ben de kendimi sevmiyorum. Çocuk, üzülme. Biz kendimizi sevmesek de bizi seven biri var. Bizim bir sevenimiz var. Sevmekle kalmayan, her an yaşatan sadece midemizi değil, kalbimizi ve ruhumuzu da sevgisiyle besleyen biri var. Ağlama. O sevgilinin bir zerrecik sevgisi sadece sana değil, kainata bile yeter der. Güneşi bulan mumu ne yapsın? Ey güneşler güneşi, ey nurlar nuru, bir zerre tecellin bile neler yapmaya kadirdir senin. Kendini bile sevmeyen insanın, şükür ki onu seven bir Rabbi var. Ümidini yitirme ey insanoğlu. İşte seni böyle seven sevgili bir Rabbin var. Aynalar konuşuyor. Aynaları dinlemeye, aynalara bakmaya cesaretiniz var mı? Geçip de aynaya soran var mı? Bir dikenin duasını güle çeviren Rabbim, bizim en karanlık halimizi bile dilerse en güzel bir şekle çeviremez mi? Hem de bir anda. Şimdi aynalara bakma vaktidir. Aynalarda kendimizi keşfetme vaktidir. Kendi yüzüne ve yüreğine bakabilme cesaretini gösterenlerin gönül muradına erme vaktidir. Bakın ne diyor Necip Fazıl Kısakürek? Yön yön sarılmışım ne yana baksam. Sarılan olur da saran olmaz mı? Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam? Geçip de aynaya soran olmaz mı? İlahi kudretin aynaları çok. İnsan küçük, dünya büyük bir ayna. Her birindeki tecelli başka başka. Hem birbiri arkasından daim gelen geçen aynalar mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Evet, aynalar konuşuyor. Neler söylüyor neler. Sen kendini bile sevmezken seni seven bir Rabbin var diyor. Öyleyse aynalardaki suretinin, eskimiş bedeninin şekline hiç üzülme. Geç kalmış sayılmazsın bu ticarette. Alışverişini yapmak için yine bir fırsat, yine bir çare var. Elindeki emaneti sahibine sat diyor. Evet, aynalar konuşuyor. Geçip de aynaya bir soranımız var mı? Biz kendimizi bile sevmezken, bizi seven bir Rabbimiz var. Şükür ki bir Rabbimiz var.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadisi şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
0: Kırk hadisi şerif.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze hürmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

Bir insanın içini en çok yakan şey sadece haksızlığa uğramak değildir. Asıl yakan şey haksızlığı yapanın hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesidir. Sen geceleri düşünürsün, o güler. Sen kalbinin içinde aynı sahneyi tekrar tekrar yaşarsın. O hiçbir şey olmamış gibi konuşur. Sen kendini anlatmaya çalışırsın. O seni yanlış göstermeye devam eder. Sen delil ararsın. O yalanına yeni yalanlar ekler. Sen susarsın. İnsanlar senin suskunluğunu kabullenmişlik sanır. Sen konuşursun. Bu defa seni öfkeli, kırgın, abartılı ya da sorun çıkaran biri gibi görürler. İşte haksızlığın en ağır tarafı budur. Yaran vardır ama herkes senden sakin olmanı bekler. Kalbin kırılmıştır ama kimse kıranın eline bakmaz. Senin gözyaşın görünmez. Ama senin tek bir tepkin büyütülür. Bir gün insan bu noktada yorulur. Artık kendini anlatacak kelime bulamaz. İçindeki cümleler birbirine karışır. Haklı olduğunu bilirsin ama bunu ispat etmekten yorulursun. Haksızlığa uğradığını bilirsin ama insanlara bunu anlatmanın bile yeni bir yük olduğunu fark edersin. O zaman kalbinin en derin yerinden sessiz bir cümle yükselir. Allah bana yeter. İşte bu cümle sıradan bir teselli değildir. Bu cümle mazlum kalbin elindeki en büyük manevi anahtarlardan biridir. Bazen susmak güçsüzlük değildir. Bazen susmak en büyük güce güvenmektir. Bazen cevap vermemek yenilmek değildir. Bazen cevap vermemek hesabı gerçek sahibine devretmektir. Bazen geri çekilmek korkaklık değildir. Bazen geri çekilmek nefsin intikam arzusundan kurtulup Allah'ın adaletine sığınmaktır. Allah'a havale etmek tam olarak budur. Haksızlığı yok saymak değildir. Acıyı inkar etmek değildir. Zalimi temize çıkarmak değildir. Kendini ezdirmek değildir. Allah'a havale etmek, hakkını en adil olana teslim etmektir. Senin bilmediğini bilen, senin göremediğini gören, senin unuttuğunu unutmayan, senin anlatamadığını bile bilen, Allah'a dosyanı bırakmaktır. İmam Gazali'nin kalp terbiyesi anlayışında insanın en büyük imtihanlarından biri, öfke anında nefsini yönetebilmesidir. Öfke bazen haklı bir acıdan doğar. Haksızlığa uğrayan insanın kalbinde öfke uyanması insanidir. Fakat Gazali'nin öğrettiği çizgide mesele öfkenin varlığı değil, öfkenin insanı nereye götürdüğüdür. Öfke seni zulme götürüyorsa, artık sen de yıpranmaya başlıyorsun demektir. Öfke seni sürekli aynı kişiyi düşünmeye zorluyorsa, kalbin onun esaretine girmiş demektir. Öfke seni duadan uzaklaştırıyor, ibadetinin tadını bozuyor, dilini ağırlaştırıyor, uykunu kaçırıyor, yüzünü sertleştiriyorsa, artık o haksızlık sadece dışarıda kalmamış, iç dünyana da yerleşmiş demektir. Allah'a havale etmek, işte o iç işgali bitirmektir. Bir insan sana haksızlık yapmış olabilir. Ama onun yaptığı haksızlığın kalbinde, yıllarca taht kurmasına izin vermek zorunda değilsin. Biri senin hakkını yemiş olabilir. Ama onun yüzünden kalbini kinle beslemek zorunda değilsin. Biri seni yanlış anlatmış olabilir. Ama hayatının geri kalanını herkese kendini ispat etmeye adayamazsın. Bir noktada insan durmalı ve şunu demelidir. Allah'ım ben gördüm. Sen daha iyi gördün. Ben yandım. Sen kalbimin yangınını biliyorsun. Ben anlatamadım. Sen söylemeden de bilirsin. Ben hakkımı sana havale ediyorum. Bu teslimiyetin en büyük zikri ise şu cümledir. Hasbinallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bu zikir sadece dille söylenen bir dua değildir. Bu zikir kalbin bir makamıdır. Bir insan gerçekten hasbinallah ve ni'mel vekil dediğinde aslında şunu ilan eder.
ben yalnız değilim. Benim vekilim Allah'tır. Beni herkes yanlış anlasa da Allah biliyor. Herkes arkasını dönse de Allah görüyor. Herkes sustursa da Allah duyuyor. Herkes kapı kapatsa da Allah'ın kapısı açık. Bu söz, insanın içindeki panik halini yavaş yavaş dağıtır. Zira vekil, kişinin kendi adına işi üstlenen demektir. Allah'ı vekil bilmek, hayatın en ağır dosyalarını Allah'ın adaletine bırakmaktır. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir incelik vardır. Allah'a havale etmek, hiçbir şey yapmamak anlamına gelmez. Hakkını araman gerekiyorsa ararsın. Bir zulümden uzaklaşman gerekiyorsa uzaklaşırsın. Tedbir alman gerekiyorsa alırsın. Bir makama başvurman gerekiyorsa başvurursun. Ama bütün bunları yaparken kalbini intikamın ateşine teslim etmezsin. Elin tedbirde olur, kalbin Allah'ta olur, dilinde dua olur, içinde vakar olur. Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı anı düşün. O sadece bir ateşin karşısında değildi. Bir kavmin öfkesi, bir düzenin baskısı, putperestliğin kini, kalabalığın düşmanlığı ve görünürde hiçbir çıkışın olmadığı bir imtihanın içindeydi. İnsan gözüyle bakıldığında her şey bitmişti. Ateş hazırlanmıştı, kalabalık toplanmıştı, hüküm verilmişti. İbrahim aleyhisselam yalnız görünüyordu. Ama Allah'a dayanan kul, kalabalıkların içinde yalnız değildir. Rivayetlerde onun bu büyük imtihan anında, hasbinallah ve ni'mel vekil teslimiyetine sığındığı anlatılır. İşte o teslimiyet, ateşin hakikatini değiştirdi. Ateş yakıcıydı. Ama ateşin yakıcılığı kendinden değildi. Ateş de Allah'ın emrindeydi. Allah ateşe, serin ve selamet ol buyurdu. Ve ateş dost oldu. Buradaki sır çok büyüktür. Seni yakacağını sandığın şey, Allah dilerse seni koruyan bir rahmete dönüşür. Seni bitireceğini sandığın imtihan, Allah dilerse seni yükselten bir basamağa döner. Seni mahvedeceğini sandığın haksızlık, Allah dilerse senin kalbini olgunlaştıran bir mektep olur. İbrahim aleyhisselam bize şunu öğretir. Kalabalığın kararı son karar değildir. Ateşin gücü mutlak güç değildir. Zalimin hükmü nihai hüküm değildir. Allah'ın emri gelince bütün sebepler yön değiştirir. Haksızlığa uğradığında bu kıssayı hatırla. Senin karşısında gördüğün insanlar ateşi büyütebilir. Sana söz atabilir. Seni yalnız bırakabilir. Seni suçlu gösterebilir. Ama Allah dilerse o ateşi senin için serinletir. İçinden geçip yanmadan çıkarsın. Hatta o ateşten sonra kalbin eskisinden daha güçlü olur. Bu yüzden hasbinallah ve ni'mel vekil zikrini sadece dilinle değil kalbinle söyle. Zorbalığa uğradığında söyle. İftiraya uğradığında söyle. Hakkın yendiğinde söyle. Kimse seni anlamadığında söyle. Kendi kendine konuşmaktan yorulduğunda söyle. Gece yastığa başını koyup uyuyamadığında söyle. Ama bu zikri söylerken kalbine şunu indir. Ben hesabı Allah'a verdim. Ben nefsimin elinden bu dosyayı alıyorum. Ben intikamı kendi elimle yazmaya çalışmayacağım. Ben Rabbimin adaletine güveneceğim. Haksızlık karşısında ilk ruhsal duruş, öfkeyi serbest bırakmaktır. Ama burada yanlış anlaşılmasın. Öfkeyi serbest bırakmak, haksızlığı onaylamak değildir. Affetmek zorunda hissetmek değildir. Hemen hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir. Öfkeyi serbest bırakmak, o öfkenin seni içeriden yemesine izin vermemektir. Bir insan sana zarar verdi diye, onun yüzünden her gün kendine de zarar vermek zorunda değilsin. Öfke ilk anda kalbin alarmıdır. Sana bir sınırın çiğnendiğini haber verir. Ama öfke uzun süre içeride tutulursa zehre dönüşür. İnsanın yüzüne yerleşir, dilini değiştirir, bakışını sertleştirir, duasını bile daraltır.
Bu yüzden ilk adım şudur. Allah'ım, ben bu öfkeyi inkar etmiyorum. Öfkenin beni yönetmesini istemiyorum. Hakkımı sana havale ediyorum. İçimdeki yangını sen söndür. Benim kalbimi zalimin zulmünden daha karanlık hale getirme. İşte bu dua insanı korur. Çünkü bazen haksızlığa uğrayan insan haklıyken haksız hale düşebilir. Dilini tutamaz, intikam için sınırı aşar. Karşılık vermek isterken kendi ahlakını kaybeder. Hak ararken kalbini kirletir. Bu çok tehlikelidir. İmam Gazali'nin öfke terbiyesinde insanın kendini tutması, aklını ve dinini koruması çok önemlidir. Haklı olmak sana her sözü söyleme izni vermez. Mazlum olmak sana zulmetme hakkı vermez. Canın yandı diye başkasını yakmaya kalkmak seni iyileştirmez. Bazen en büyük güç, cevap verebilecekken dilini Allah için tutmaktır. Bazen en büyük vakar, herkese kendini anlatmaya gücün varken susup Allah'ın bilmesini yeter görmektir. Fakat tekrar edelim. Bu hakkını arama demek değildir. Bu hakkını ararken kalbini kaybetme demektir. İkinci adım gece duasıdır. Gündüz insanların mahkemesi vardır. Gece ise kalbin mahkemesi vardır. Gündüz insanlar konuşur. Gece kul Rabbini anlatır. Gündüz delil ararsın, gece gözyaşın delil olur. Gündüz herkes seni yanlış anlayabilir. Gece Allah kalbinin gerçek halini bilir. Teheccüd vakti, haksızlığa uğrayan kalpler için büyük bir sığınaktır. O vakitte insanın sesi kalabalıklardan kurtulur. Gecenin sessizliği, kalbin yükü

kapıdan içeri giren insan, sadece zalimin cezalandırılmasını istemez. Aynı zamanda kendi kalbinin iyileşmesini de ister. Zira haksızlık yaşayan insanın en büyük ihtiyacı, sadece adalet değildir, şifadır, iç huzurdur. Kırılan güvenin tamiridir, yitirdiği sükunetin geri gelmesidir. Bu yüzden gece duasında sadece "Allah'ım onun cezasını ver" demek yerine daha derin dua et. "Allah'ım hakkımı zayi etme ama kalbimi de kinle zayi etme. Bana adaletini göster ama beni intikam hırsının esiri yapma. Beni koru, beni toparla. Beni bu haksızlıktan daha temiz, daha güçlü, daha basiretli çıkar. Bana hakkımı hayırla iade et. Olmuyorsa onun yerine daha hayırlısını ver. Beni sana daha yakın eyle." Bu dua insanı olgunlaştırır. Zira bazen ilahi adalet sadece zalimin düşüşüyle görünmez. Bazen senin içindeki yükselişle görünür. Sana zarar veren kişi aynı yerde kalır. Ama sen büyürsün, o karanlığında kalır. Sen nurlanırsın, o kininde boğulur. Sen özgürleşirsin. O dünya ile meşgul olur. Sen Allah'a yaklaşırsın. Bu da bir adalettir. Üçüncü adım, sabrın gerçek anlamını bilmektir. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır, beklerken nefsine hakim olmaktır. Sabır, haksızlık karşısında içindeki fırtınayı Allah'ın sınırları içinde tutabilmektir. Sabır, dilini günaha sürüklememektir. Sabır, kalbini karartmamaktır. Sabır, Allah'ın vaktini beklerken Allah hakkında kötü zanla düşmemektir. İnsan bazen "ben sabrediyorum" der. Ama içi sürekli isyandadır. Her gün aynı kişiyi lanetler. Her fırsatta aynı yarayı deşer. Sürekli kendini haklı çıkaracak konuşmalar yapar. Her sohbeti o meseleye bağlar. Bu sabır değildir. Bu acının içinde dönüp durmaktır. Gerçek sabırsa insanın acısını Allah'a taşımasıdır. Kendini inkar etmeden, yarasını küçümsemeden ama yarayı putlaştırmadan yaşamaktır. Hazreti Yakup aleyhisselamın sabrı burada büyük bir örnektir. Yusuf aleyhisselamdan ayrıldığında kalbi yanmıştı. Gözleri hüzünden etkilenmişti ama o derdini Allah'a arz etti. İşte güzel sabır budur. İnsan ağlayabilir ama Allah'tan kopmaz, insan üzülür. Ama Allah'ın rahmetinden ümit kesmez, insan bekler. Ama bekleyişini isyana çevirmez. Haksızlığa uğrayan bir kul için sabır pasif bir bekleyiş değildir. Sabrın içinde dua vardır. Sabrın içinde tedbir vardır. Sabrın içinde vakar vardır. Sabrın içinde Allah'a güven vardır. Sabrın içinde nefsini dizginlemek vardır. İnsan bu sabırla iç dünyasını korur. Zira zalim sadece dışarıda zarar vermek istemez. Eğer sen onun yüzünden kalbini kaybedersen, zarar içeride de devam etmiş olur. Bu yüzden kalbini koru. Allah'a havale et. Ama kendini ihmal etme. Yemeni içmeni, sağlığını, ibadetini, aileni, işini, huzurunu tamamen o haksızlığın gölgesine bırakma. Bir insanın kötülüğü senin bütün hayatına sahip olmasın. Bu da Allah'a havale etmenin bir parçasıdır. Dosyayı Allah'a verince artık her saat onu tekrar tekrar açma. Evet, bazen aklına gelecek, bazen canın yanacak, bazen gözün dolacak. Ama her gelişinde aynı cümleyle Rabbine dön. "Allah'ım, ben bunu sana havale ettim. Kalbimi yeniden aynı ateşe sokma." Bu noktada "Allah bana yeter" sözünü anlamak gerekir. Allah bana yeter demek, insanların hiç önemli olmadığı anlamına gelmez. Allah bana yeter demek, insanlar gidince ben yok olurum korkusundan kurtulmaktır. Allah bana yeter demek, hakkımı kimse görmediğinde Allah görüyor bilmektir. Allah bana yeter demek,

kapılar kapandığında kapıların sahibine sığınmaktır. Allah bana yeter demek, yalnız kaldığında bile sahipsiz olmadığını bilmektir. Bu söz, mazlumun omzuna görünmez bir güç koyar. İnsan artık sürekli kendini ispat etmeye çalışmaz. Herkesin anlamasını beklemez. Herkesin adil olmasını beklemez. Herkesin özür dilemesini beklemez. Beklerse yorulur. İnsanlardan mutlak adalet bekleyen kalp çok yorulur. Mutlak adalet Allah'a aittir. İnsanlardan güzel ahlak beklenir. Ama kalp tamamen onlara bağlanmaz. Bir insan özür dilerse bu güzeldir. Dilemezse Allah biliyor. Bir insan hakkını iade ederse bu güzeldir. Etmezse Allah'ın hesabı vardır. Bir insan seni anlar ve düzeltirse bu güzeldir. Anlamazsa Allah'ın ilmi yeter. Bunu bilmek içi rahatlatır. Bazı haksızlıkların telafisi dünyada gelir. Bazılarının karşılığı ahirete kalır. Ama hiçbir hak Allah katında kaybolmaz. Bu inanç mazlum kalbi ayakta tutar. Senin gözyaşın yerde kalmaz. Senin susuşun kaybolmaz. Senin sabrın boşa gitmez. Senin hakkın unutulmaz. Senin kırılan yerin Allah'ın ilminden saklı değildir. Burada insanın dikkat etmesi gereken başka bir sır vardır. Bazen haksızlık, insanın içindeki bazı bağları ortaya çıkarır. Kimden çok korktuğunu gösterir. Kimin onayına fazla muhtaç olduğunu gösterir. Hangi değeri insanların eline verdiğini gösterir. Nerede sınır koyamadığını gösterir. Nerede fazla fedakarlık yaptığını gösterir. Nerede kendini ihmal ettiğini gösterir. Bu nedenle haksızlık sadece acı değil, aynı zamanda uyanış sebebi olabilir. İmam Gazali'nin nefs muhasebesi burada devreye girer. Haksızlığa uğradığında sadece karşı tarafı düşünme. Kendi kalbine de bak. Ben bu olaydan ne öğrenmeliyim? Nerede sınırımı koruyamadım? Nerede insanları Allah'tan fazla büyüttüm? Nerede övgüye, kabule, sevgiye fazla muhtaç oldum? Nerede hakkımı söylemekten korktum? Nerede sessizliğim hikmet değil, korku oldu? Bu sorular seni suçlamak için değil, güçlendirmek içindir. Mazlum olmak, insanın kendini tamamen çaresiz görmesini gerektirmez. Allah bazen bu olayla seni uyandırır. Sana artık bazı insanlara gereğinden fazla kapı açmamanı öğretir. Sana kalbini herkese teslim etmemen gerektiğini gösterir. Sana merhametle sınırın birlikte olması gerektiğini anlatır. Sana sadece insanlara değil, Allah'a dayanmayı öğretir. Bu öğreniş acı olabilir. Ama sonunda insanı büyütür. Allah'a havale etmek aynı zamanda dili korumaktır. Haksızlığa uğrayan insan çok konuşmak ister. Herkese anlatmak ister. Bütün ayrıntıları açıklamak ister. Kendisini savunmak ister. Bazen bu gereklidir. Ama bazen insan anlattıkça yara büyür. Her anlatışta aynı acıyı yeniden yaşar. Her kişiden onay bekler. Biri onu tam anlamayınca ikinci bir yara alır. Bu yüzden kime, ne kadar, hangi niyetle anlattığına dikkat etmelidir. Hakkını aramak için anlatmak başka şeydir. Kalbini rahatlatmak için güvenilir birine açılmak başka şeydir. Her ortamda aynı meseleyi konuşup acıyı diri tutmak başka şeydir. Gazali'nin dil terbiyesi burada önemli bir ölçü verir. Konuşmak gerekiyorsa hak için konuş. Ama nefsin öfkesine yakıt olsun diye konuşma. Anlatmak gerekiyorsa ölçülü anlat. Ama gıybet, iftira, abartı ve beddua bataklığına düşme. Zira sen mazlumken dilinle kendine yeni yükler ekleme. Bir başka gizli sır da şudur. Allah'a havale eden insan
bazen karşılığın nasıl geleceğini belirlemeye çalışmamalıdır. Allah'ım bana hakkımı şöyle ver, onu şöyle yap, şunu böyle göster diye her detayı kendi nefsine göre tasarlamak, havale etmenin ruhunu zayıflatır. Havale etmek Allah'ın adaletine güvenmektir. Allah bazen sana kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Bazen kalbine öyle bir huzur indirir ki, o kişiden gelecek özre bile muhtaç kalmazsın. Bazen gerçeği ortaya çıkarır. Bazen seni başka bir çevreye taşır. Bazen seni o insanın etkisinden tamamen kurtarır. Bazen de ahirete bırakır. Kulun vazifesi sonucu yönetmek değil, Allah'a güvenmektir. Bu güven, kalbe yerleştiğinde insanın duruşu değişir. Artık her şeye cevap yetiştirmez. Her haksızlığı zihninde tekrar tekrar yaşamaz. Her insanın ne düşündüğünü kontrol etmeye çalışmaz. Her yalanı tek tek düzeltmek için kendini tüketmez. Gerekli yerde konuşur. Gerekli yerde susar, gerekli yerde uzaklaşır, gerekli yerde hukuki ya da meşru adım atar. Ama kalbinin merkezine şu cümleyi koyar: Rabbim benimledir, o bana yeter. İşte bu cümle insanı içten toparlar. Allah'a havale etmenin gücü burada görünür. Zalim hemen değişmese bile sen değişirsin. Olay hemen çözülmese bile kalbin çözülmeye başlar. Gerçek hemen ortaya çıkmasa bile sen içten içe güçlenirsin. Eskiden seni titreten sözler artık aynı etkiyi yapmaz. Eskiden seni yıkan bakışlar artık kalbine hükmedemez. Eskiden seni mahveden yalnızlık artık dua vaktine dönüşebilir. Bir gün bakarsın ki Allah seni sadece haksızlıktan değil, haksızlığın içinde kaybolmaktan da kurtarmış. Bu çok büyük nimettir. Şimdi kendine şu soruyu sor: ben Allah'a havale ettim mi, yoksa hala içimde kendim hesap görmeye mi çalışıyorum? Ben Allah bana yeter diyorum ama kalbim hala insanlardan mı cevap bekliyor? Ben hakkımı Rabbime verdim mi, yoksa her gün zihnimde aynı mahkemeyi yeniden mi kuruyorum? Bu sorular ağır olabilir ama kalbi dürüstleştirir. Bugün ilk adımı at, bir kenara çekil, abdest al, iki rekat namaz kıl. Sonra ellerini aç ve açıkça söyle: Allah'ım, ben haksızlığa uğradım. Benim gücüm sınırlı, benim kelimelerim eksik, benim kalbim yorgun. Ama sen adilsin, sen her şeyi bilirsin. Ben hakkımı sana havale ediyorum. Beni bu öfkenin içinde kaybettirme. Bana sabır ver, bana vakar ver, bana çıkış yolu ver. Bana hakkımı hayırla iade et ya da onun yerine daha hayırlısını ver. Kalbimi kinle değil, sana güvenle doldur. Sonra dilinle şu zikri tekrar et: Hasbinallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Bu zikri aceleyle geçme. Her tekrarında içindeki bir yükü bırak. Bir tekrarında öfkeni bırak. Bir tekrarında korkunu bırak. Bir tekrarında ispat ihtiyacını bırak. Bir tekrarında yalnızlık duygunu bırak. Bir tekrarında kırgınlığını Allah'a arz et. Zamanla kalbin bu zikrin manasına yaklaşır. Ve bir gün fark edersin, haksızlık hala geçmişinde duruyor olabilir. Ama artık kalbinin merkezinde durmuyor. İşte şifa budur. Allah'ım, haksızlığa uğrayan bütün kullarının kalbine ferahlık ver. Hakkı yenmiş, sesi duyulmamış, yanlış anlaşılmış, yalnız bırakılmış, iftiraya uğramış, emeği görülmemiş, kalbi kırılmış kullarına yardım et. Onlara sabır ver. Ama ezilmişlik verme. Onlara merhamet ver. Ama kendilerini kaybettirme. Onlara vakar ver. Ama kalplerini taşlaştırma. Onlara adaletini göster. Ama intikam hırsıyla yanmalarına izin verme. Allah'ım,
Bize hasbinallah ve ni'mel vekil sözünün hakikatini kalbimizle yaşamayı nasip et. Bizi insanlara değil, sana dayananlardan eyle. Bizi öfkesine yenilenlerden değil, nefsini senin rızan için tutanlardan eyle. Bizi hakkını ararken ahlakını kaybedenlerden eyleme. Bizi susarken içine zehir biriktirenlerden de eyleme. Bize hikmetli söz, temiz kalp, güçlü sabır, ferah bir gönül ve sana tam güven nasip et. Allah'ım, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi serin ve selamet kıldığın gibi, bizim içimizde yanan haksızlık ateşlerini de rahmetinle serinlet. Hazreti Yakup aleyhisselama güzel sabır verdiğin gibi, bize de güzel sabır ver. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin affı, vakarı, duası ve Allah'a güveninden kalbimize bir pay ver. Bizi sana havale eden, senden bekleyen, senin adaletine güvenen kullarından eyle. Amin. Şimdi kendine son bir soru sor. Sen ona havale ettin de, o seni hiç yarı yolda bıraktı mı? Belki cevabı hemen göremedin. Belki bazı kapılar geç açıldı. Belki bazı gerçekler zamanla ortaya çıktı. Belki bazı insanlar hiç değişmedi. Ama Allah seni ayakta tuttu. Nefes verdi. Sabır verdi. Bugün hala dua edebiliyorsan, kapı kapanmamış demektir. Allah bana yeter. Selam ve dua ile.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran, geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinledin.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

0: Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. Buhari, Deavat 66.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.
1: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Buhari, Tefsir, Rum 2.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun aziz ve kıymetli dinleyenlerim. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında tekrar sizlerle buluşmayı lütfeden Rabbimize şükrediyor. Yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Araf suresinin 57 ila 64. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan tefsirinden işlemeye çalışacağız. Önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri Araf suresinden 57 ila 64. ayetler.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Bu niyazımızdan sonra yine ondan diliyoruz ki hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin ervahına, Bedir ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber bugüne kadar tatlı canlarını, alkanlarını İlahi Kelimetullah uğrunda feda eden bütün şehitlerimizin, ahiret yurduna göçen bütün gazilerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına, Rabbimiz Teala'nın bizden kabul buyurarak ruhlarına bir güzel hediye olarak vasıl eylemesini yine ondan niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 57. ayet-i kerimesi tefsirimizde Allah'ın kudretinin alametleri başlığıyla sunuluyor bizlere. Bu ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Sonunda onlar, yani o rüzgarlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen o ki rüzgarları rahmetinin, yani yağmurunun önünde müjdeci olarak gönderir diye başlıyor müfessirimiz bu ayetin tefsirine ve sonra şöyle devam ediyor. Kur'an'da riyah, yani rüzgarlar olarak zikredilen kelimeler hep rahmet içindir. Rih, yani rüzgar olarak zikredilenler ise hep azap içindir. Bunun delili şudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz rüzgarlar estiği zaman dizleri üzerine çökerek Allah'ım onu bizim için rahmet, yani riyah kıl, azap yani rih kılma. Allah'ım bizi gazabınla öldürme, azabınla helak etme ve bundan önce bize afiyet ver diye dua ederdi. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Sakın rüzgara sövmeyiniz. Hoşunuza gitmeyen bir durum görürseniz şöyle deyiniz. Allah'ım bu rüzgarın onun beraberinde getirdiklerinin ve ona yapmasını emrettiklerinin hayırlı olanını senden niyaz ederiz. Bu rüzgarın, içinde bulunanların ve ona yapmasını emrettiklerinin şerrinden de sana sığınırız. Meşayih'ten biri şöyle der. Geminin durması ve hareket etmesinde sakın rüzgara güvenme. Çünkü bu tevhid-i ef'al bakımından şirk ve işlerin hakikatini bilmemek demektir. Kainattaki olayların nasıl cereyan ettiğini hakikati üzere gören kişi, rüzgarın kendiliğinden hareket etmediğini, bilakis onu da harekete geçiren bir güç olduğunu bilir. Onu hareket ettiren, hiçbir muharriki olmayan, ilk muharrike varıncaya kadar her şeyi hareket ettirendir. O da Allah Celle Celaluhu'dur. Allah ise hareket etmekten ve buna benzer şeylerden münezzehtir. Ayette geçen rahmetten maksat yağmurdur. Allah Teala rüzgarı, yağmuru müjdeleyici olarak önden gönderir. Sabah rüzgarı
bulutu harekete geçirir, kuzey rüzgarı toplar, güney rüzgarı bol bol yağmasını sağlar, batı rüzgarı da onları dağıtır. Sabah rüzgarı gece ile gündüzün eşit olduğu zaman güneşin doğduğu taraftan esen rüzgardır. Batı rüzgarı güneşin battığı yönden esen rüzgardır. Yani sabah rüzgarının mukabilidir. Kuzey rüzgarı kutup tarafından esen rüzgar olup güney rüzgarı da bunun mukabilidir. Güney rüzgarı bulutlardaki yağmuru indirir. İbni Abbas radıyallahu anhuma der ki, Allah rüzgarları gönderir, onlar da bulutu yüklenerek adamın deveyi ve koyunu sağdığı gibi bitirinceye kadar sağar. Nihayet onlar ağır bulutları yüklenince ifadesini müfessirimiz şöyle tefsir ediyor. Yağmurun önünden müjdeci olarak gönderilen rüzgarlar,

Kıyamette ölüleri de böyle çıkaracağız. Cenab-ı Hak yağmurla ölü beldeyi diriltip oradan pek çok nebat çıkardığı gibi ölüleri de kabirlerinden çıkaracak ve ruhlarını bütün güçleri ve duygularıyla bir araya getirilmiş bedenlerine iade ederek yeniden diriltecektir. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Herhalde bundan ibret alırsınız. Yani düşünür de buna gücü yetenin başka şeylere de gücünün yettiğini bilirsiniz. İbni Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma demişlerdir ki, sura birinci defa üfürülmesiyle bütün insanlar ölünce, ikinci defa üfürülmesinden önce 40 gün sürekli yağmur yağar. İnsanlar bu yağmur vasıtasıyla kabirlerinden bitip, yani dirilip ortaya çıkarlar. Bu çocukların anne karnında belirip ortaya çıkmasına ve yağmur aracılığıyla ekinin bitmesine benzer. İnsanların cesetleri kabirlerin içinde tamam hale gelince onlara ruh üflenir. Sonra bir müddet kabirlerinde uyurlar. Yeniden diriliş için ikinci defa sura üfürüldüğü zaman uyku sersemliğiyle kabirlerinden süratle çıkarlar. İşte bu anda "Vah bize, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?" derler. Bir münadi onlara şöyle seslenir. İşte Rahman'ın vaat ettiği şey budur. Demek peygamberler doğru söylemiş. Yasin suresi 52. ayet. Müfessirimiz diyor ki, ayetin işari manası şöyledir. Rüzgarlar, yani ilahi yardım, inayet rüzgarlarıdır. Bulutlar, hidayet bulutlarıdır. Su ise muhabbet suyudur. Allah Teala bu su ile müşahede ve mükaşefe meyveleriyle türlü türlü kemalat çıkarır. Aynı şekilde Allah Teala ölü kalpleri dirilterek sadır, yani göğüs kabirlerinden çıkarır. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız buyurulmakta. Yani ölü kalpleri göğüs kabirlerinden çıkarırız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Yani siz umulur ki mukaddes mekanlarda bulunan ünsiyet havuzlarında ve kurbiyet bahçelerinde geçirdiğiniz hayatınızı hatırlarsınız. Asıl olan Allah'ın ezeli inayeti ve yardımıdır. O kullara hem yalnız başına olduklarında hem de toplulukta ulaşır. Hafız der ki, diyor müellifimiz, gökyüzünün kendi feyzinden suyunu verdiği kılıç, askerin yardımı olmaksızın bütün cihanı fetheder. Ey gönül, dostun nihayetsiz lütfundan ümit kesme. Çünkü onun nihayetsiz lütfu herkese ulaşır. Tevhid ehli ve basiret erbabı, hakiki müessire ve ezeli feyze bakarlar. Yaratılanlara, vasıtalara ve sebeplere değil. Allah Teala'dan bizi ebedi saadete ve sonsuz inayete kavuşanlardan kılmasını, hakikat yoluna ve peygamberimizin yoluna girenlerden eylemesini niyaz ederiz. Çünkü iyilik eden, esirgeyen odur. Tur suresi 28. ayet. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz ardından 58. ayetle bizlere aktardıklarına devam ediyor. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala'nın şöyle buyurduğunu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Ayette geçen vel beledut tayyibu, yani güzel olan ülkenin toprağı güzel ve verimli olan yerin demektir.

Bitkisi de Rabbinin izniyle, iradesi ve kolaylaştırması ile çıkar. Allah'ın çıkmasına izin verdiği en güzel, en bol ve en faydalı bir nimet olur. Bir tefsirde güzel olan ülkenin ifadesi, ekmeye ve dikmeye uygun olan, taş ve kumdan arınmış toprak demektir. Kötü olandan, sanki ateşle yakılmış gibi simsiyah taşlarla örtülü ve toprağı hiçbir şey bitirmeyecek kadar tuzlu olan araziler gibi, toprağı kötü olan yerden ise az ve faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte bu benzersiz örnekte olduğu gibi biz Allah'ın nimetlerine şükreden bir toplum için ayetleri böyle açıklarız. Yani tekrar tekrar beyan ederiz. Onlar da bu ayetleri tefekkür ederler ve onlardan ibret alırlar. Burada şükreden bir toplumun özellikle zikredilmesi, Kur'an-ı Kerim'den bahsedilirken o müttakiler için bir hidayettir. Bakara suresi 2. ayet buyurulması gibidir. Çünkü bu ayetlerden istifade edenler onlardır. Bu ayet kalplerin hayat suyu olan şeriatlerle, peygamberlerin mükellef olan insanlara gönderilmesine misal getirilmiştir. Toprağın iyi ve kötü olmak üzere iki kısma ayrılması gibi mükellefler de şeriatlerin saçtığı nurlardan istifade edenler ve mahrum kalanlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Bir tefsirde denilir ki, öğüt yağmurları Rabbul Erbab'ın sözlerinin bulutlarından müminin gönlüne yağdığı zaman taat ve ibadet nurları onun azalarında belirir. Bu sözleri kafir işittiği zaman ise onun gönül toprağı nasihat tohumunu kabul etmez, böylece onda işe yarayacak hiçbir sıfat ortaya çıkmaz. Sadi der ki, çorak toprak sünbül bitirmez. Öyle yere amel tohumunu zayi ve telef etme. Hafız da şöyle der, İlahi feyzi kabul etmek için cevherin temiz olması gerek. Yoksa her taş ve çamur inci ve mercan olmaz. Abdullah bin Mehran'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Harun Reşit Hazretleri hac ettikten sonra Kufe'ye geldi. Orada birkaç gün kaldı. Kufe'den ayrılmak üzere harekete geçince insanlar onu uğurlamak için yollara döküldüler. Aralarında Behlül de vardı. Fakat bir çöplükte oturmuştu. Çocuklar da onunla alay edip eğleniyorlardı. Harun'un develerinin hevdeçleri gözükünce çocuklar onunla oynamayı bıraktılar. Harun Reşit gelince Behlül var gücüyle, "Ey müminlerin emiri, ey müminlerin emiri!" diye bağırmaya başladı. Harun önündeki perdeyi eliyle açıp, "Buyur Behlül!" deyince o, "Ey müminlerin emiri, bize Eymen bin Nail, Kudame bin Abdullah amirinin şöyle dediğini nakletti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir deveye binmiş giderken gördüm. Altında eski bir palan vardı. Fakat etrafındakilere vurmak yok, kovmak yok, itip kalkmak yok ve yoldan çekilin, yoldan çekilin diye bağıran da yoktu. Ey müminlerin emiri, bu yolda mütevazi davranmak senin için kibirli davranmaktan daha hayırlıdır." Behlül'ün bu konuşmasından müteessir olan Harun ağlamaya başladı. Gözyaşları yerlere döküldü ve ona, "Ey Behlül, Allah sana rahmetiyle muamele eylesin. Bana biraz daha nasihat eder misin?" dedi. Bunun üzerine Behlül şu beyitleri okudu. "Farz et ki
uçsuz bucaksız yeryüzü hep senin oldu. Ayrıca pek çok da hizmetçilerin, kölelerin var. Ne çıkar? Yarın bir gün kabir çukuruna düşmeyecek misin? İnsanlar birbiri arkasından senin üzerine toprak atmayacak mı? Harun daha çok ağladı. Sonra, ey Behlül, ne güzel nasihat ettin. Başka söyleyeceğin var mı deyince, Behlül şöyle devam etti. Evet, ey müminlerin emiri. Allah bir adama hem mal hem de güzellik verir. O da malından infak eder ve güzelliği konusunda da iffetli olursa, Allah'ın divanında iyilerden yazılır. Harun, güzel söyledin ey Behlül dedi ve ona bir hediye verilmesini emretti. Behlül ise, sen onu kimden aldınsa ona ver, benim buna ihtiyacım yok dedi. Harun, peki ey Behlül, borcun varsa ödeyelim deyince Behlül, ey müminlerin emiri, borç borçla ödenmez. Sen hakkı sahibine ver ve kendi borcunu öde diye karşılık verdi. Harun, ey Behlül, hiç olmazsa sana kafi gelecek rızık yardımında bulunalım deyince Behlül başını göğe kaldırdı. Sonra, ey müminlerin emiri, ben de sen de Allah'ın ihtiyacını gördüğü kimseleriz. Seni hatırlayıp beni unutması imkansız dedi. Bunun üzerine Harun perdesini indirerek geçip gitti, yoluna devam etti. Bu hikayeden maksat Harun Reşid'in doğru sözü dinleyip onu kabul etmesidir. Çünkü kendisi temiz bir mekan gibiydi. Kalbi de güzel bir hayatla dipdiriydi. Bu sebeple o güzel ahlaktan başka bir şey ortaya koymamıştır. Kötü yer gibi, kötü toprak gibi olan nefsi emmare toprağında ise kötü ahlaktan ve değersiz fiillerden başka bir şey bitmez. Allah'ın nuruyla kalbi diri olan kimsenin kalbinin nuru nefsine akseder ve o da bu nurla nurlanarak bütün kötü vasıfları kalbin iyi vasıfları haline dönüşür. Zulmeti kalbin nuruyla yok olur ve Allah'ı zikir ve taatte huzur bulur. Bunlar aslında kalbin vasıflarıdır. Fakat kalp ölü ve nefis diri ise nefsin sıfatlarının karanlığı kalbi mahveder. Kalbin sıfatlarının yerini nefsin sıfatları alır. Böylelikle kalp dünya ile ve dünyadakilerle huzur bulur. Allah Teala'dan huzurumuzu kendi zikrinde, fikrinde ve şükründe kılmasını, nimetlerinin kıymetini ve nimeti verenin hakkını bilenlerden eylemesini niyaz ederiz. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayeti kerimelerin tefsirini bu dua ile, bu niyaz ile bitiriyor. Nuh aleyhisselam ve kavmi başlığını taşıyan ve Araf suresinin 59 ila 64. ayetlerini kapsayan bu bölümde müfessirimiz 59. ayeti kerime ile tefsirine devam ediyor. Bu ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz ayet-i kerimeye şöyle başlıyor. Andolsun Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh aleyhisselam, Şit ve İdris aleyhisselamdan sonra ilk peygamberdir. Kendisi bir marangozdu. 40 yaşına gelince Allah Teala onu kavmine peygamber olarak gönderdi.
1240 sene yaşadı Hazreti Nuh. Bir tefsirde kavmine, ki onun kavmi Hazreti Adem'in oğullarından, Kabil'in çocuklarından meydana geliyordu. Onlar puta tapıyorlardı. Bilindiği üzere Kabil kardeşi Habil'i öldürünce Adem aleyhisselam onu oradan uzaklaştırdı. O da çocukları ve kendisine tabi olanlarla Yemen'e yerleşti. İlk olarak puta tapan da odur. Nuh aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, yalnız Allah'a kulluk edin. Ona ortak koşarak yapılan ibadetin ibadetle bir alakası yoktur. Sizin ondan başka ibadete layık tanrınız yoktur. Doğrusu ben, bana emredildiği gibi ona ibadet etmezseniz, size büyük bir günün, yani kıyamet gününün yahut tufan gününün azabının inmesinden korkuyorum. Ve ardından gelen ayeti kerime, Araf suresinin 60. ayetinde kavmi ona şöyle dedi: Bismillahirrahmanirrahim. Kavminden ileri gelenler dediler ki, biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Toplantılarda iri cüsseleriyle baş köşeleri, büyüklük ve heybetleriyle kalpleri, güzellik ve parlaklıklarıyla gözleri dolduran kavminin ileri gelenleri, yani yöneticileri ve eşrafı dediler ki, ey Nuh, bize muhalefetin sebebiyle biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz. Hak ve doğru yoldan sapmış bir dalalete saplanmış olarak görüyoruz. Buradaki görmek gözle değil kalple görmektir diyor müellifimiz. Yani öyle inanmak, öyle bilmektir. Hazreti Nuh'un ne dediğini Rabbimiz Teala 61. ayette bizlere bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh dedi ki, ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Nuh aleyhisselam kalplerini hakkı kabule meylettirmek amacıyla, onları kendisine izafe ederek yumuşak bir tarzda dedi ki, ey kavmim, bende bir sapıklık yok. Bu ifadede kendisine bir tek sapıklığın bile bulaşmış olması mübalağa ile reddedilmiştir. Yani onların mübalağa ile ifade ettikleri gibi bende asla bir büyük dalalet yoktur. Böyle olması bir tarafa, bende bir tek dalalet veya dalaletin bir kısmı bile yoktur. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Sanki şöyle buyurulmaktadır: ben son derece tam bir hidayet üzereyim. Çünkü ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ve 62. ayette şöyle devam ediyor Rabbimiz Teala Hazreti Nuh'un sözlerine: Bismillahirrahmanirrahim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Yani size Rabbimin vahyettiklerini bildiriyorum. Müfessirimiz diyor ki, risalet peygamberin zatına bağlı bir sıfat olup, hem peygamberi gönderen hem de kendilerine peygamber gönderilenlerle alakalıdır. Ayette risalat, yani vahyettikleri ifadesi şeklinde çoğul olarak getirilmesi, akaid, mevize ve hükümler gibi ihtiva ettiği konu ve manaların çeşitli olması sebebiyledir. Yahut bu kelimeyle Hazreti Nuh'a ve ondan önceki peygamberlere vahyedilenler kastedilmiştir. Şiit aleyhisselama indirilen 50 sayfalık suhuf ile İdris aleyhisselama indirilen 30 sayfalık suhuf bunlardandır. Ayette geçen size öğüt veriyorum ifadesindeki bu öğüt,
özellikle sizin fayda ve menfaatiniz içindir. Çünkü nice nasihat vardır ki nasihat eden de ondan istifade eder. Buradaysa durum böyle değildir. Risaleti tebliğ etmekle nasihat etmek arasında şöyle bir fark vardır. Risaleti tebliğ etmenin manası, peygamberin Allah'ın koyduğu bütün mükellefiyetleri ve hükümleri tanıtmaktır. Nasihat ile itaate teşvik, günahlardan sakındırmak ve ahirette faydası olacak ameller işlemeye irşad etmek kastedilir. Haddadi tefsirinde şöyle der: nasihat söz ve fiilden kin ve hileyi çıkarmaktır. Ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyi biliyorum ifadesi de sizin bilmediğiniz Allah'ın düşmanlarına karşı olan kahredici gücüyle şiddetli yakalayışını ve azabının günahkar topluluklardan geri çevrilmediğini biliyorum. Denildiğine göre Nuh aleyhisselamın kavmi kendilerinden önce üzerlerine azap inen bir topluluk duymamışlardı. Bu yüzden gafil yaşıyorlar ve kendilerini emniyette görüyorlardı. Nuh aleyhisselamın vahiy yoluyla bildiklerini onlar bilmiyorlardı. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 63. ayeti kerimeye. Yüce Rabbimiz Hazreti Nuh'un sözlerini bize şöyle aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Nuh şöyle dedi: Allah'ın azabından sakınıp da rahmete nail olmanız ümidiyle içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikir, yani bir kitap gelmesine şaştınız mı? Müellifimiz diyor ki, size yapılacak uyarı sebebiyle, yani sakınmanız ve takvanız sebebiyle rahmetin size ulaşması ümidiyle içinizden sizi uyaracak, küfür ve isyanın sonundan sakındıracak bir adam vasıtasıyla, yani kendi cinsinizden bir adamın lisanıyla tüm işlerinizin maliki ve sizi besleyip terbiye eden Rabbinizden size bir zikir, yani vahiy veya öğüt gelmesine şaştınız mı? Böyle bir şeyi imkansız mı gördünüz? Müellifimiz diyor ki, Nuh kavmi insanlardan birinin peygamber olmasına şaşıyorlardı. Allah Teala kutsiyet ve noksanlardan münezzeh olmanın nihayetinde, insan ise bağlılık ve bulanıklığın son noktasında olduğu için Allah ile insan arasında münasebet olmadığını söylüyorlardı. Nuh aleyhisselam onların bu düşüncelerine karşı çıktı. Çünkü Allah Teala'nın beşeri vasıtasız olarak emirleriyle mükellef kılması için başka bir yol yoktur. Çünkü Allah'ın azamet ve kibriya perdesi Allah ile insanlar arasında feyiz verme ve almanın gerçekleşmesine manidir. Bu sebeple Allah Teala kullarını mükellef tutmak için iki yönü olan bir beşeri peygamber gönderdi. Tecerrüt ve ruhaniyetinin saflığı yönü ile gayb aleminden feyzi alır ve hem cinslerine onlarla hakikat bakımından aynı cinsten olması yönüyle ulaştırır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizde son ayeti kerimeye ve tefsirine. Rabbimiz Teala Araf suresinin 64. ayetinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Onu, yani Nuh'u yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Ayette geçen onu yalanladılar ifadesi, Nuh aleyhisselamın kavmi onu uzun müddet yalanlamaya devam ettiler. Boğulmalarının sebebi sadece yalanlamaları değil, yalanlamaya devam etmeleriydi. Rivayete göre Nuh aleyhisselam
kavminin helaki için Allah'a dua etti. Allah Teala da ona bir gemi yapmasını emretti. Gemi tamamlanınca Nuh aleyhisselam müminlerle beraber ona bindi. Peşinden Allah Teala tufanı gönderip kafirleri suda boğdu. Nuh aleyhisselam ile beraberindeki müminleri ise kurtardı. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları, yani 40 erkek ve 40 kadından ibaret olan müminleri kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları, yani yalanlamaya devam edenleri ise suda boğduk. Tufanda boğulan kafirler, sadece Nuh aleyhisselamla münakaşa eden kavminin eşrafı değil, yalanlamada ısrar eden ve onların yolunda giden herkesti. Ayette müminlerin kurtarılmasının kafirlerin boğulmasından önce zikredilmesi, Allah Teala'nın zatının gereği olan rahmetinin işlenen günahlar sebebiyle eseri ortaya çıkan gazabından önce geldiğini bildirmek içindir. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Yani onların kalpleri tevhid, nübüvvet ve ahiretin hakikatini görmekten kör idi. Bunların ne olduğunu düşünüp anlayamıyorlardı. İşte bu körlük delilleri görmeye ve açıklamaları anlamaya manidir. Hafız şöyle demiştir, diyor müellifimiz: sevgilinin yüzünde ne örtü ne bir perde var. Ancak onu görebilmek için yolun tozunu yatıştır. Zahiren gözü kör olan kimse, kalp gözüyle bakma kabiliyeti varsa bunun aksinedir. Çünkü hakikat bakımından görmeye muktedir nice gözü görmeyen kimse vardır. Sahib de şöyle der: gönül görüyorsa, göz kör olsa bile ne gam. Ayna evinin, yani gönlün aydınlığı pencereden değildir. Hafız der ki: azizlerin öğüdünün değerini bugün anladım. Allah'ım, bize öğüt verenlerin ruhunu şad et. Akıllıya gereken, kendisinden üstün ve aşağı herkesten nasihat kabul etmektir. Çünkü nasihat etmek kolaydır. Zor olan onu kabullenip tutmaktır. Sadi Kuddise Sirruh ne güzel söylemiştir: mert olanlar öğüdü kulağına küpe eyler. Bir nasihat faraza taşta yazılmış olsa bile. Allah'ım, bizi davetini kabul edip cennetine girenlerden eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden sizlerle yeniden buluşuncaya kadar sağlık ve afiyet içinde olmanızı, huzur ve saadetle ve selametle yeniden kavuşmamızı nasip eylemesini niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Onlardan Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardı. Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah, eliyle çalışır, hem kendi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Ebu Davud, Edeb 58.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam, kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze hürmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Ümame bin Sehl bin Huneyf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün mescitte ensar ve muhacirlerle birlikte otururken, Hazreti Ayşe ile görüşmek üzere izin alması için bir adamı gönderdik. Yanına girdiğimizde o şöyle dedi. Bir defasında bana bir dilenci geldi. Yanımda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Dilenciye bir şey verilmesini emrettim. Verilecek şeyi getirdim ve ona baktım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun, öyle mi? Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir. Nesai, Zekat 62.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: 40 Hadis-i Şerif. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allah Teala katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olandır. Komşuların da en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olanlarıdır. Müslümanlar, komşuya ve diğer kardeşlerine iyilik ve ihsan etmekle emrolundukları için bunu yerine getirmekte sevap vardır. Bu vazifeyi en iyi bir şekilde yerine getiren de en büyük sevaba nail olur. Bu bakımdan komşuya en çok hayır ve yardımı dokunan, kazanacağı sevap bakımından en büyük dereceye yükselmiş olur. Arkadaşlara yapılacak iyilik de böyledir. Bu kimseler Allah katında en hayırlı kullar olurlar. Komşunun güzeli, eziyeti kaldıran değil, eziyetlere katlanandır denmiştir.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Müminlerin anası Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anha rivayet edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra mescitte tesbihat ile meşgul olmakta olan Cüveyriye'nin yanına çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi seccadesi üzerinde oturmuş, hala tesbih ederken görünce şöyle buyurdu: "Sen yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye "Evet" cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirle ölçülse ecir ve sevap da onlara ağır basar. Bunlar da Allah Teala'ya mahlukatının sayısı, zatının rızası, arşının ağırlığı ve Allah'ın kelimelerinin sayısı kadar hamd eder, onu noksan sıfatlardan uzak tutarım ifadeleridir buyurdu.

0: iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir program vesilesiyle yine sizlerle birlikteyiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Allah-u Teala Celle Celaluhu bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bu programımızda yine Muzaffer Ozak Hazretleri'nin İrşad isimli eserinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki, ey hakikate talip, hakkın cemaline aşık, rıza-i ilahiye müştak olan ehli iman, ey nardan necata eren, dünya hayatındayken cennete giren ehli ibadet, ey hakkı kendinde bulan ehli vicdan, iman eden felah buldu, necata erdi. Hakka ibadet eyleyen ve ibadetini ihlas ile yapan hak rızasına nail oldu. Ey Allah'ı Celle Celaluhu unutmayan, her işine Allah-u Teala'nın ismiyle başlayan ve hakkı zikreyleyen ve hakkın sevgilisi, kulların en yücesi olan Muhammed Aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve sellem aşkı muhabbet ile gönül veren, onu her şeyinden ziyade seven aşık-ı sadık, halis mümin. İyi bil, dünya ve ahiret sultanlığı Allah'a iman, Resuller Resulüne ümmet olmakladır. Dünya ve ahirette hüsrana uğramak da Allah-u Teala'ya ve Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sırt çevirmektedir. Nura sırt çeviren karanlıkta kaldığı gibi, Allah ve Resulünden yüz çevirenler de karanlıkta, zulmette kalmışlardır. Allah ve Resulüne iman eyleyen nura kavuşmuştur. Bu nurlu yol onu cennete ve cemal-i ilahiyeye kadar iletir. Kıymeti dinleyenler, ibadet insanı dünya sıkıntılarından, kalp darlığından kurtarır. Cehennem ateşine benzeyen bu dünya çirgabından necata, yani kurtuluşa erdirir. Sıkıntılı dünya hayatı ibadet eden kişiye saadet olur. Allah-u Teala'ya olan kulluğu onun mahşerde bütün insanların önünde rezil, sefil olmadan, ırzı yıkılmadan, suçları ifşa olmadan cennete gitmesine sebep olur. İbadetsiz insan sıkıntı içindedir. Ne yaparsa yapsın, ne zevk ederse etsin, bu sıkıntıdan kurtulamaz. İmansız, ibadetsiz kişilerin zevk-i sefaya düşkünlüklerinin sebebi de budur. İçki ile, zina ile, herhangi bir zevk ile bu sıkıntılarını bir müddet için unutsalar da, o kısa zevkin müddeti geçti mi tekrar sıkıntıları artar. Artan bu sıkıntıyı gidermek için diğer bir zevke ve sefaya başlayıp o da bitince sıkıntıları yine artıp kat kat olur. Bir zehirle bir zehri tedaviye kalkarlar. Hastalık iyi olacağına şifa bulmaz bir hal alır. Böylece kabre kadar dünya hayatı onları aldatır. O karanlık yere varınca sıkıntılarını def etmek için zevk-i sefa yapamadıklarından başka, orada da kabrin azabına düçar olur. Kabir azabından sonra da
ahiret rezilliğine uğrayıp nar-ı cahime, ateşe giderler. Kıymetli dinleyenler, dünya zevkleri nelerdir? Allah-u Teala'nın men ettiği ne var ise dünya zevkidir. Seni Allah-u Teala'dan men eden ne ise dünyadır. Mesela para kazanmak dünya zevkidir. İmansız, ibadetsiz bir kimse para kazansa bu para onu dünya sıkıntısından kurtaramaz. Para kazanmazsa yine sıkıntıdan kurtulamaz. Zira beden hapishanesinde mahpus olan ruh, mahluk olmak dolayısıyla Allah-u Teala'ya iman ve ibadeti arzu eder. İmansız, ibadetsiz para kazanan kişi, ruhun bu isteğini yerine getiremez. Ruh, istediğine ulaşamayınca da sıkılır, üzülür, kederlenir. Ruh sahibi, ruhunun bu sıkıntısının neden olduğunu, hastalığının nereden geldiğini bilemediğinden, para kazanmış ise hemen içkiye ve zinaya başvurur. Bu içki ve zina nefsini ve vücudunu zevklendirir. İçkinin yahut zinanın devamı boyunca da ruhun feryadını duymaz. Bu tedavi tıpkı kanserli, ağrıyan bir vücuda müsekkin bir hap vermek gibidir. Hapın tesiri geçince ağrının tekrar daha şiddetli bir şekilde devamı aşikardır. Bu şiddetli ağrıyı dindirmek için tekrar bir hap daha almak isteyecektir. Yine bir müddet ağrıyı duymaz, fakat ağrı devam etmekle hastalık hükmünü icra etmektedir. Hapın tesiri geçince yine ağrı şiddetlenir ve ölümüne kadar devam eden öldürücü bir derde imansızlık, inansızlık ve ibadetsizlik illetine esir olmuştur. Nihayet ölür ve kabre girer. Azaba uğrar. Görüldüğü gibi imansız, ibadetsiz kazandığı para onu sıkıntıdan, kalp darlığından kurtaramamıştır. Bir müddet için yaptığı zevk geçti mi, hem ruhu eski sıkıntısına rücu eder, hem de yorulan vücudu onun azabını arttırır. İçkiyle ruh sıkıntısını gidermeye çalışan, içkinin tesiriyle bir vukuat işleyebilir. Nitekim hapishaneler bu nevi vukuatlardan mahkum olanlarla doludur. Sevdiklerini kırabilir, anasına, babasına ve karısına, ömrünün meyvesi evlatlarına hakaret edebilir ve daha da ileriye varabilir. Zira sarhoşluk deliliğe basamaktır. İnsanın en ulvi uzvu akıldır. Herhangi bir hastalığa düçar olan bir kimseyi evimizde alıkoyar, onları himaye ederiz. Fakat deliyi asla. Zira deli ne yaptığını ne de yapacağını bilir. Evi yakabilir, mahalleyi tutuşturabilir, bir adamı öldürebilir. Kendi ana ve babasının hayatına kasteder, evladının ırzına geçebilir. Çünkü o bir delidir. Her akıl hastasının hastalığının derecesi bir olmadığı gibi, parası ile deli olanın deliliği de ayrı ayrıdır. Zararsız delilerin yaptığına güler geçeriz. Bizleri yaptıkları hareketler ile güldürürler. Parası ile deli olanların da bir kısmı bizi yaptıkları hareket ile güldürürler. Azgın delilerin ise bu halleriyle bizi korkuttukları gibi onların bu hastalıklarına üzülürüz. Onlar tımarhaneye götürülüp zincire vurulur ve orada tedaviye terk edilirler. Parasıyla ne vakit azgın deli olacağı belli olmayan bir sarhoş, bu azgın deliden daha tehlikelidir. Zira akıl hastasının hastalığı belli olmuş, şifahaneye yatırmakla onun şerrinden halas olunmuştur. Parasıyla deli olanın şerrinden hiçbir zaman halas olamayız. Azgın sarhoş, azgın deliden daha tehlikelidir. Bunun ispatı günlük gazetelerin verdiği cinayet haberleriyle, trafik kazalarının dehşetiyle gözümüzün önündedir. Azgın delinin işlediği bir suç yahut cinayet binde bir duyulurken, parası ile deli olanların cinayet ve dehşetlerine her gün şahit oluyoruz.
Kıymetli dinleyenler, şeytan vaktiyle bir zahidi çok uğraştığı halde yoldan çıkaramadı. Şeytanın bu beceriksizliğini gören bir insan, şeytanı iblise dedi ki, senin yoldan çıkaramadığın şu zahidi yoldan çıkarır isem bana istediğin bir çift ayakkabıyı alır mısın? İblis hemen bu teklifi kabul etti. Bu insan şeytanı bir koca karıydı. Zahidin yolu üstünde bekleyip onun geçeceği bir sırada tavuklarını salıverdi. Yapmacık bir telaş ile tavukları kümese kapamak için o zahitten yardım istedi. O da ihtiyardır, iyiliktir diye yardım edip tavukları kümese doldurdular. Koca karı zahide dualar etti. Ah evladım, ağzı dualı bir zata benziyorsun. Yukarıda hasta bir kızım var. Doktorlar tedaviden el çektiler. Uçan kuştan imdat bekliyoruz. Allah rızası için şu yavruya bir nazar et dedi. Zahit aldandı. Eve girdi. Kapıyı kapayan kadın, hesna müstesna güzel bir hanımı gösterip, bununla birlikte olacak, zina edeceksin dedi. Bu zahit, bu senin teklifinden Allah-u Teala'ya sığınırım dediğinde, o da o halde ben şimdi feryat etmeye başlar, bu adam bizim eve tecavüz etti diye seni rezil ederim. Bu işi gör dedi. Yahut da eliyle masanın üstünde duran şarabı göstererek bundan iç dedi. Zahit zina etmektense o şarabı içmeyi tercih edip onu içti. Şarabı içince de aklı başından gitti ve kadın ile zina etmeye teşebbüs etti. O sırada koca karı beşikte yatan çocuğu ağlatmaya başladı. Çocuğun ağlamasına kızan bu kişi, zevkine mani oluyor diye, ağlayacak zamanı mı buldun diyerek çocuğa vurduğu gibi öldürmesi bir oldu. Zina etmekten korkan zahit içki yüzünden 3 büyük günaha girdi. Hem içki içti, hem zina etti, hem de katil oldu. Yalnız zina etse bir günah irtikab edecekti. İçkinin günahını hafif zannetti. Onun cemül habais, bütün kötülüklerin başı olduğunu unuttu. Aklını içkiyle kaybedip öteki suçları da işledi. Bütün içki içenler bunun gibidir. Bu menhus sıvı şişede durduğu gibi durmaz. Zahidi bu suçlarından dolayı idam ettiler. Şeytan vaat ettiği pabucu bir sırığın ucuna takıp koca karıya uzattı. O koca karı neden böyle yapıyorsun diye sorduğunda, senin şerrinden korktuğum için böyle yaptım dedi şeytan. Evet, şeytan insanı aldatıp bir fenalık ettirir. Ademoğlunun yaptığı bu fenalığı gören iblis, ben bunun yaptığından Allah'a sığınırım der. Bazı kuş beyinliler, üzümü yiyoruz da suyunu neden içmiyoruz? Şarap da üzümden çıkmıyor mu? Diyorlar. Nereden çıktığına bakmayıp her çıkan şey yenilebiliyorsa sabahleyin akşamdan yediğini çıkarıyorsun. Haydi bakalım buyur ye. Akşamdan su içiyorsun, sabahleyin çıkarıyorsun. Her çıkan şey içilirse buyur iç. Mügalataya lüzum yok. Hristiyanlıkta içki mukaddes iken bugün papazlar içkiyi haram ilan ettiler. İçkiden kaçın ki dünyada saadete eresiniz, ahirette ateşten kurtulasınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da Maide suresinin 90. ayet-i cellesinde mealen buyuruyor ki, İçki içmeyin, içkiden kaçının ki felah bulasınız. İçki necistir, içki şeytanın amelidir. Aranıza düşmanlık atar, birbirinize düşman olursunuz buyuruyor. İçkinin fenalığı ve tesiri 3-5 saat devam eder. Servetine, mülküne, rütbesine, kasasına, zühdüne, ibadetine mağrur olup sarhoş olanlar ölünceye kadar bir daha ayılamazlar. Kafalarını teneşire vurunca o vakit ayılırlar, fakat o zaman ayılmanın hiçbir faydası olmaz. İnsanın aklını gidermesine sebep olan bu menhus içki fenalıkların anasıdır. Yani ümmül habaistir. Her fenalık bundan doğar. En akıllı

elem duyar. Ehl-i Beyt-i Mustafa, Ashab-ı Resul, Evliyaullah ondan bizar olur. İmam Ali Kerremallahu Vechehu radıyallahu anh, bir kuyuya şarap dökülse, sonra o kuyu toprak ile dolsa ve orada ot bitse, o biten otu bir sürü koyundan birkaç koyun yese, hangi koyunun o ottan yediğini bilemezsem, o sürüden kesilen herhangi bir koyunun etini yemem buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Para kazanmak dünya zevkidir demiştik. İmansız, ibadetsiz kimse para kazansa da kazanmasa da gamdan, sıkıntıdan kurtulamaz. Zira gönlü Allahsız olduğundan ruh Allah'ı Celle Celaluhu arzu eder. İbadet Allah-u Teala ile buluşmaya ve birleşmeye vasıtadır. O kimse hastalığının çaresinin iman ve ibadet olduğunu bilmediğinden marazına, hastalığına yanlış ilaç kullanır. Hastalığı muhakkat bir zaman için durur. İlacın tesiri geçince tekrar bu felaketi hisseder. Kalbi boştur, dolu dahi olsa gam ve sıkıntı içindedir. Şu düşünceler onu harap eder. Bu kazandığım para

da ellere kalacak. Kadere inanmadığı için yakınlarından şüphe etmeye başlar. Servetime tema edip ya beni öldürürse? Allah-u Teala'ya inanmadığı için Allah-u Teala'nın rezzakiyetini de inkar edip ya fakir olursam? İşte bu kuruntularından başka bir de ahirete inanmadığından ölüp toprak olup yok olma korkusu. Allah-u Teala'ya itimadı bulunmadığından arkasında bırakacağı sevgililerin ne olacağı endişesi onu yiyip bitirir. Eğer para kazanmamış ise, servete sahip olamamış ise, Allah-u Teala'ya imanı olmadığından, Allah-u Teala'nın taksimatına inanmadığından kendinden yüksek servet sahiplerinin yaşayışını görüp kendi kendini yer. Bilmez ki Allah-u Teala ilmi isteyene serveti ise istediğine veriyor. Kendiyle kendinden yüksek servet sahiplerini mukayese eder. Bu adam benden daha cahil. Ben de bu adamdan daha akıllıyım. O nasıl benden zengin olabilir? Ve ben neden ondan fakirim der. Haset içinde imansızlık ateşiyle yanar. Ahirete gidip cehenneme girmeden bu dünya hayatındayken cehennem ateşine düşer yanar. Düşünmez ki bunun böyle olması Allah-u Teala'nın varlığına delildir. Eğer bir taksimat yapan olmasaydı akıllılar, alimler en yüce mevkilere, yüksek servetlere malik olup cahil ve abdalların açlıktan ölmeleri icap ederdi. Akıllı ekmek bulamazken ahmak yediğini hazım etmek için uğraşıyor. Cahil para ve malının hesabını alimlere yaptırıyor. İşte bu gösteriyor ki bu kainatı bir idare eden var. Bakar da bu kuvvet kudret sahibini göremez, bilemez. Varlığını ikrar edemediğinden imansızlar, var da ve dar da, gamdan, sıkıntıdan halas olamazlar, kurtulamazlar. Sıkıntı ve gamlarını içki, kumar ve zina ile dağıtmaya çalışırlar fakat muvaffak olamazlar. Gamları ve sıkıntıları günden güne artar ve içlerinden bazıları intihar bile eder. Bu dünya hayatında gamdan ve sıkıntıdan kurtulmanın birinci çaresi Allah-u Teala'ya iman. Ona teslim olmak ve onu zikredip unutmamaktır. Burada bir sual varid olur. Nice imanlı insan biliriz. Bunlar namaz da kılarlar, oruç da tutarlar. Allah-u Teala'yı zikrederler de yine gamdan ve sıkıntıdan kurtulamazlar derseniz, İman üç kısımdır. 1- İlmel yakin, 2- Aynel yakin, 3- Hakkal yakin. Yani işitme imanı, görme imanı, tatma imanı. İman edip ibadet eden fakat sıkıntısından kurtulamayanlar işitme imanında olanlardır. Böyle olmasına rağmen bu kimseler dünya hayatında Allah-u Teala'sız ve ibadetsizliklerden çok daha, ibadetsiz olanlardan çok daha rahattırlar. Bu ilmel yakin olan imanları onlara birçok kere teselli eder. İmansız olan, bedeni ibadet etmeyip malen ibadet edenler, hayır edenler, fukaraya yardım edenler, herhangi bir hayrı icra edenler, İmansız olmalarına rağmen yaptıkları hayırlardan ötürü biraz olsun gamdan, sıkıntıdan kurtulabilip biraz olsun teselli buluyorlar, huzura giriyorlar. Bu da gösterir ki insanın dünya hayatında huzura kavuşması iman ve ibadet iledir. İmanlarını gözle ve tatmakla yakine getirene ihsan sahibi deniyor. Allah-u Teala ihsan sahipleri ve muttakilerle beraberdir. İnsan bu mertebeye varınca gamdan, sıkıntıdan azat olur. Zira Allah-u Teala'sız kalpler varlıkta ve darlıkta da olsa yine gamdadır, kederlidir. Allah-u Teala'yı zikredeni ve hakkı unutmayanı Allah-u Teala da zikreder, unutmaz. Allah-u Teala'nın zikrettiği ve unutmadığı kul da gamdan azat olur. Allah-u Teala'ya iman edenlere Cenab-ı Rabbül Alemin "Beni zikrediniz, beni unutmayınız" buyuruyor.
Zikir birkaç nevidir. Herkes kendi makamından Hakk'ı zikredip safaya ermelidir. Zira zikir insanı Hakk'a yüceltir. Görmüyor musun? İşitmedin mi? Allah-u Teala'yı zikredeni Allah-u Teala zikrediyor. Bu en yüce makamdır. Zikrin nevileri zikri cehri, zikri hafi, zikri kalp, zikri rub ve bir de zikri sır vardır buyuruyor. Zikirlerin eftali la ilahe illallah'tır. Bu la ilahe illallah kelime-i tayyibesini terazinin bir gözüne, 7 kat semaları ve 7 kat yerleri diğer gözüne koysalar, la ilahe illallah semalardan ve yerlerden daha ağır gelir. Mesela bir sevap var ki 7 kat gökler ve 7 kat yerler kadar, işte la ilahe illallah'taki sevap ağırlığı bu sevaptan daha ağırdır. Zira Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu aleme semaları ve dünyaları ile beraber meta'un kalil, yani bulaşık bezi parçası dediği halde zikrim büyüktür buyurmuştur. Allah'ın Celle Celaluhu bir şeye büyük demesi onun ne kadar büyük ve yüce olduğunu göstermeye kafidir. Bir kişi aşk ile bir kez la ilahe illallah dese 400 günahı gider. Gam ve sıkıntı günahtan doğuyor, unutmayalım. En büyük günah da imansızlıktır. La ilahe illallah kelime-i tayyibesi dize derman, göze vücuda şifa, kalbe cila, ruha gıda, sırra vuslattır. La ilahe illallah kalbe cila, Allah Celle Celaluhu ismi şerifi ruha cila, hu esması da sırra aladır. Allah Celle beni zikrediniz, ben de sizi zikredeyim buyuruyor. Bir kimse Allah dese Celle Celaluhu, Cenab-ı Mevla, ey kulum hazırım, benden isteğin nedir buyurur. Kul bu iltifat-ı ilahiyi ya duyar ya duymaz. Fakat taraf-ı ilahiden kendisine mutlaka cevap verilir. Bu cevabı ilahi ses ile, seda ile, cihetle, harfle değildir. Bunun burada tarifini kelimat ile yapma imkanı yoktur buyuruyor. Bu bir lezzettir. Lezzetlerini tatmayana tarifi gayrimümkündür. Köre renk, sağıra ahenk anlatılamadığı gibi. İnsanlar dünya hayatında 3 şekilde bulunurlar. 3 şekil üzerinde bulunurlar. Ayakta dururlar, otururlar ve yatarlar. İnsan olanın bu 3 halde de Allah'ı Celle Celaluhu unutmaması lazımdır. Allah-u Teala'yı unutulmaksızın fenalık yapamaz insan. Allah-u Teala'yı lisan ile zikreden, kalbiyle unutmayan, kalbiyle ağzı bir olan mümin bu iltifat ilahiyeye erişir. Ey beni ayakta zikreyleyen kulum, iyi bil ki bütün insanların ayakta bulunacağı bir gün var ki o günün dehşetinde seni unutmayacağım. Sen ayaktayken beni unutmayıp zikrettiğin gibi ben de seni o korkulu günde unutmayacağım. Seni affım ile şad, cennetim, cemalim ile şereflendireceğim buyuruyor Rabbimiz. Allah-u Teala'yı oturarak zikreden mümine şöyle hitap olunur. Ey beni oturarak zikreden kulum, bir gün gelecek ki o günün dehşetinden bütün peygamberler diz üstüne çöküp nefsimiz, nefsimiz diye kendi nefislerinden başka bir şey düşünmeyecekler. Beni oturarak zikreden kulum, ben de seni o gün unutmayacağım. Affıma mazhar kılıp arşımın gölgesinde gölgelendirip cennetimi sana verip civar-ı Mustafa'mda seni iskan edeceğim buyuruyor. Yanları üzere yatarak Allah'ı zikreyleyen müminlere şöyle hitab-ı ilahi varid olur. Ey yatarken beni unutmayıp beni yatarak zikreyleyen kulum, yakın bir zamanda seni kabirde yan üzerine yatıracaklar. Senin sevdiklerin seninle kalmayacak. Seni kaba döşeklerden kara toprak üstüne yatıracaklar. Mahmur bir evden alıp harap bir çukura koyacaklar. Aydınlık bir haneden karanlık bir yere getirecekler. Yılan, çıyan, akrep, örümcekten temizlenmiş bir haneden
yılan, çıyan, akrep ve örümceğin bol olduğu bir yere getirecekler. Kalabalık bir insan topluluğundan yalnızlık evine bırakacaklar. Yanı üzere yatarken beni unutmayıp zikreden kulum, seni bu yalnızlık, karanlık, yılan, çıyan yuvasında yatarken unutmayacağım. O vahşet yuvası, amel sandığı olan kabrini gül-i gülistan, sümbil-i bostan eyleyip cennet bahçelerinden bir bahçe kılarak hizmetine huri gılmanlarımı gönderip seni orada bırakmayacağım buyuruyor Rabbimiz. Allah-u Teala'yı zikredenlerin yalnız bu nimetler ermesi ahirete mahsus değildir. Allah-u Teala'yı zikreyleyenlerin dünyası da mamur olur, dünya saadetine de erer, kalbi gamdan safaya, sıkıntıdan feraha tebdil olur. Müşkilleri asan, arzusuna nail, muradına vasıl olur. Allah diyen mahrum olmaz. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeyleyip razı olduğu şekilde yaşamayı yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda yine bu ve buna benzer konularla sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: 40 hadisi şerif.
1: Cabir radıyallahu anh'ın şöyle dediği işitilmiştir. Komşusunun düşmanlığını peygambere şikayet etmek için bir adam geldi. Bu adam bizimle Beytullah'ın rüknü ve makamı İbrahim arasında oturduğu sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teveccüh edip çıka geldiler. Bu adam peygamberi makamda cenaze namazı kılınan yerde beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü gördü. Komşusundan şikayet için gelen adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüp şöyle dedi. Anam ve babam sana feda olsun ya Resulallah. Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan adam kimdir? Peygamber aleyhisselam, onu sahiden gördün mü? Dedi. Adam, evet, dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen çok çok bir hayır gördün. O, Rabbimin elçisi Cibril aleyhisselamdır. Bana komşuyu korumayı ve ona iyilik etmeyi tavsiye ediyordu. O kadar ki komşuya miras vereceğini sanmıştım. Bu hadis-i şeriften şu iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, komşusundan şikayet etmek için gelen bir mazlumun davasından dolayı Cebrail aleyhisselamın gelmesi komşu hakkının önemine delildir. İkincisi, zalim değil de mazlum durumda olan şikayetçinin Cebrail aleyhisselamı görebilmesi, mazlumun manevi derecesine bir işaret sayılır. Bunun için zalim mevkiine düşmektense mazlum durumda olmak daha hayırlıdır.
0: Kırk hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu belirterek naklettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur. Ancak üç mescide ibadet maksadıyla gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir. Benim şu mescidim Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Müslim, Hac 511.

0: huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrına

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Sen fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölü ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik artırır.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Müslim 1, 146.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allah Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Nida'dan Gönüllere programında hamdolsun yine sizlerle beraberiz. Radyo Nida'ya kulak veren güzel Bursa'mıza ve kimler nerelerden dinliyorsa her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, başımıza gelen imtihanlar ve musibetleri tam olarak anlayamadığımız, doğru yere koyamadığımız için çok büyük problemler yaşıyoruz. Halbuki her şey göründüğü gibi değildir. Örneğin kardeşlerim, dışarıdan baktığınızda musibet gibi görünen neler vardır ama içerisinde bir nimet saklı olabilir. Gerçekten öyle değil mi? İnsanın etrafındaki en sevdiği, akrabaları, yakınları, dostu öldüğünde, başına bir hastalık geldiğinde, kendinin veya sevdiklerinin bir kaza olduğunda aynı şekilde buna sevinebilir miyiz? Bu bizim için ne kadar ağır, ne kadar büyük bir bela, imtihan gibi görünür. Halbuki bir de bakarız ki, kişinin etrafında o sevdiği insanlardan birinin vefatıyla, o kişi ölümün olduğunu daha iyi anlamış ve namaza başlamıştır. Kimisi kendinin veya bir başkasının başına bir hastalık, kaza geldiğinde bundan ibretler, alması gereken ödevleri çıkarmış ve kötü alışkanlıklardan kurtulmuş ya da daha iyi bir insan olmak için bunu fırsat bilmiştir. O yüzden hak dostlarının dediği gibi, evladım, dışı musibet gibi görünen ama içinde nimet saklı olan nice postalar gönderilir insanoğluna. Bir şeyler geliyor gidiyor. Hayatımız boyunca sadece mutlu olamadığımız gibi, sadece iyi haberler, bizi sevindiren muştular almadığımız gibi, her günümüz keder ve hüsranla da geçmiyor. Bu postalar gelmeye devam ediyor. Bazen de tam tersidir dostlarım. Bir şey bize geldi, bize nimet gibi geliyor, sevineceğimiz şeyler, mal kazandık, mülk edindik, terfi ettik, şu oldu bu oldu. Ama sonra bakıyoruz ki o kazandığımız veya sevdiğimiz bir insanın başına gelen o terfi, o güzellikler, her neyse sevindiğimiz, o kişiye pek hayır getirmemiş oluyor. Diyelim birden zengin oluyor, insanlığını kaybedebiliyor, kalp kırabiliyor veya bir miras ona kalıyor da zekatını vermeyen, haramlara düşen biri olabiliyor. Terfi alıyor, o zamana kadar aklından geçmeyen rüşvetleri belki alabiliyor. İşte o hak dostları burada da demiş ki, aman evladım, dışı musibet gibi görünen, içinde nimet olan o postalar olduğu gibi, dışarıdan baktığında nimet gibi görünen sevindiğin ama içinde ağır imtihanın saklandığı şeyler olabilir. Değerli kardeşlerim, cidden öyle. Pek çoğumuz bugüne kadar yaşadığımız bir sürü imtihan, bir sürü olumsuzluklara rağmen Allahu Teala'nın sayısız türlü ihsanının, ikramının ve nimetlerinin farkında olamıyoruz. Evet, hayatımızda inişler oluyor, çıkışlar oluyor. Gergitler mutlaka oluyor. Ama elhamdülillah bakıyoruz, ekseriyetle sağlık ve afiyet içerisindeyiz. Genelden bahsediyorum. İşte bütün bu güzel hallerimiz için layık olduğu hamd ile, sena ile Rabbimize şükrediyoruz. Her şeyi dilediği gibi halden hale çeviren kendisidir Celle Celaluhu. Bazen böyle, bazen öyle. Kainatta her şeyi fark ediyorsanız, bugün rüzgarlı, yarın farklı bir şekilde, bugün bu taraftan esiyor, yarın başka taraftan esiyor. Bulutlar şöyle, yerleri değişiyor. Bitkilerde aynı şeyler var. Her şey bir tekamül içerisinde, bir değişim var, bir dönüşüm var. Bunu fark edebiliyoruz. İşte en küçükten en büyüğe, maddeden manaya, cesetten ruha kadar her varlık bunu yaşamak zorunda. Bu değişimi, bu başkalaşımı. Rabbimiz şu kainatı her an çekip çevirdiği gibi bir bakıma küçük kainat denen insanı da halden hale sokuyor, çeviriyor. İşte burada karşımıza Celal ve Cemal isimleri geliyor. Bazen Celal ismi gizlenip Cemal ismi tecelli ediyor.
sevgide, şefkatte ve merhamette güzel olan, hoşa giden ne varsa veriyor, gösteriyor mahlukatına. İstiyor ki çokça övülsün, kendisine şükredilsin. Bazen de Cemal ismi gölgede kalıyor, Celal ismi heybetiyle, haşmetiyle yer alıyor. Alemler çalkalanıyor, güneşler alevler saçıyor, dağlar sarsılıyor, titriyor, denizler kabarıyor, dalgalanıyor, rüzgarlar esiyor, fırtınalar kükremeye başlıyor. O vakitler istiyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, akıl sahipleri şu olan biten tüm olaylardaki yücelik ve büyüklüğü hayretle idrak etsinler. Kendine boyun eğsin insanlar, sığınsınlar. Yani şöyle denilebilir, biz bu iki kavramın arasında gidip geliyoruz. Ömrümüz boyunca yaşadığımız, maruz kaldığımız, gördüğümüz, şahit olduğumuz halleri korkmadan, kaçmadan, sarsılmadan Rabbim aziz ve hakimdir, rahimdir bu idrakla karşılamalıyız. Her ve iş oluşta kardeşlerim, etrafımızda olan biten fark edemediğimiz her şeyde Allah'ın iradesine teslim olacağız. İbrahim Hakkı Erzurumlu, Allah rahmet eylesin, hocamızın dediği gibi, hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, arif anı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaşadığımız her şeyin bir arka planında düşünülemeyen, çabuk fark edilemeyen bazı hikmetlerin olduğuna inanmak. Kardeşlerim, biliyorsunuz ki şu ebediyet yanında ömür bir an geride kalmıyor. Şu kısa hayatımızda başımıza gelen hastalıklar, belalar, sıkıntılar, ebedi hayatımız hakkında eğer hayırlı oluyorsa üzülmeye ne gerek var? Sonsuz bir hayat karşımızda, buna inanıyoruz. 70-80 sene şunu yaşadım, bunu yaşadım, şu verilmedi, bu olmadı. Bunun ne önemi var? Bu dünyanın bütün geçici belaları, sıkıntıları, ebedi mutluluğun olacağına inandığımız ahiret hayatı yanında hiç önemli olabilir mi? Ama aciziz, insanız, nefsimiz her şeyin peşinini istiyor. Geleceğe pek bakmıyoruz. Bugün mutlu olayım. Kazandığımı bugün harcayayım. Halbuki kazanç ahirette sana ödül olarak verilecek. Nefsimizin hoşuna gitmeyen, şu fani dünyamızda moralimizi bozan her şey bir ilahi ikazdır. Bizi yanlış yoldan geri çevirebilir veya günahlarımıza kefaret olabilir. Bilelim ki acımızı bu dünyada çeker, ebedi aleme bırakmaz isek, affa uğrarsak, ahiretimizde mutlu olacağız. Aynı zamanda musibetler insan için bir sabır imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmanın mükafatı da hiçbir şeye benzemez. Bazen bir tokat gibi olur, birazdan değineceğim. Bazen bir kahırdır bu. Bazen genel manada insanlara bela gelir. Deprem gibi, sel gibi, yangın gibi, topluca uğranan o hastalıklar gibi. Bazen tek başımıza olur. Eğer tek başımıza olursa nefsimizi suçlayacağız. Onu tevbe etmeye yönlendireceğiz. Başkalarının başına gelen o belaları, o afetleri yine onların hayırlarına yoracağız. Böylece hem nefis terbiyesinde yol kat etmiş, hem de başkaları hakkında kötü düşünmekten kurtulmuş olacağız. Bir hak dostunun dediği gibi, deme şu niçin şöyle, yerincedir o öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Rabbimizin edip eylediği her şeyde, arının çiçeklerden balın özünü topladığı gibi, güzellikleri görene, görebilene güzel görüp, güzel düşünenlere, güzel bakmalarla güzellikleri devşirerek, hayatından lezzet alanlara ne mutlu.

yerinden duramıyoruz. İşte bunlara verilen cezalardır dünyada verilen. Bugün dünyada şu veya bu kanun var değil mi? Bilmem kaç senesindeki şu ülkede kullanılan kanun şu bu. Birileri suç işliyor, verilen cezalar var. Parantez açıyorum, hatta verilmeyen cezalar da var. Dünyadaki adaletsizlik tarafı. Ahirette adaletsizlik yok. Yani dünyada kanun var, şu var, bu var. İşlediğimiz o suçlar cezayı gerektiriyor. İşte dünyada başımıza gelen imtihanlar da bazen ahiretimizde o suçlarımızla, günahlarımızla karşılaşmamak için gelebiliyor bela yoluyla. Yine alimlerimiz şöyle diyorlar bu konuyla alakalı. Belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Peki bu yargıya nereden varmışlar? Kur'an-ı Kerim'den. Şura suresinde buyruluyor mealen, size gelen musibet işlediğiniz günahlar yüzündendir. Evet, başımıza gelen belaların, imtihanların sebepleri neler demiştik? Birincisi, yaptığımız suçlar, işlediğimiz günahlar. İkincisi, yine diyorlar ki başına bir hastalık geldi, bela geldi, musibet işte. Bunlar günahlarının kefareti için, kefaretine affedilmesi için gelir. Peki ne zaman bunu kazanırsın? Sabırlı olduğunda. Bu da çok önemli. Dünyada farklı farklı imtihanlar karşımıza çıkıyor. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki, özellikle aileden, evlatlardan, sevdiğin insanlardan gelen o üzücü haberler, o itaatsizlikler, o isyanlar, o kaza haberleri, o hastalıklar neyse, insanın nabzının hızlanmasına, tansiyonunun düşmesine, yani fiziksel manada da birçok şeye sebep olabiliyor. İnsanın doğal olarak morali bozuluyor. İşte bunlara karşı sabırlı olursa bir kul, o duyduğu haber, o gördüğü hiç hoşuna gitmeyen görüntü, kendisini kahreden o durum, ahiretinin kazanılması için bir adım olabiliyor. Bu konuda da Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis var. Dünyada bu musibetlere maruz kalıp da güzelce sabredildiğinde ne olduğunu anlatıyor bizlere. Buyruluyor ki, mümine gelen her sıkıntı günahlarına kefaret olur. Bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batsa, mutlaka Allah Celle Celaluhu bunları onun günahlarına kefaret yapar. Efendim, insan kendisine gelen bir beladan hoşlanır mı? Ne mutlu ya, şu kardeşimin ölüm haberini aldım veya hasta oldum veya bana şöyle şöyle kötü davrandı, evlatlarım çok vefasız, şu namaz kılmıyor, şu örtünmedi vesaire. Onlar adına üzülüyoruz ya, bütün bunlar ve daha fazlası İnsana mutluluk getirebilir mi? Elbette hayır. Ama tüm bu bizi sıkan olayların toplamı, ahirette eğer sabredersen günahlarının affedilmesine sebep olacaksa, bundan daha güzel bir müjde olabilir mi? Bakara suresinde buyrulduğu gibi, hoşlanmadığınız bir şey belki de sizin için hayırlıdır buyruluyor. Yani farkındaysanız, az önce anlatmaya çalıştığım gerçek bir kez daha karşımıza çıktı. Ne hayır ne şer tam olarak bilemiyoruz. Arkada başka bir hikmet, başka bir anlamamız gereken ama o an anlayamadığımız gerçek olabilir. Elden gelen tüm tedbirleri uygularsınız, önlemlerinizi alırsınız ama sonra başa gelene de sabretmek ve bunun neden olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu ikinci maddemizi de bir hadisle nihayet erdirelim. Müslim'de geçiyor. Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Neymiş bu acaba Müslümanların başına gelen bu husus? Şöyle açıklanıyor. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde de sabreder, bu da onun için hayır olur. Demek ki güzel bir haber aldık, mutlu olduğumuz bir şey var. Bu sefer neyi unutmayacağız? Şükredeceğiz. Elhamdülillah. Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Bu senden geliyor diyeceğiz. Başımıza bir sıkıntı geldiğinde de sabredeceğiz. Tevekkel Allah deyip Rabbimize sığınacağız. Bela

neden geliyor? Üçüncüsü şöyle açıklanmış. Tabii ben bu maddeleri sizlerle paylaşıyorum ama alimlerimizin kimisi 6, kimisi 4, yani farklı farklı eserler okuyoruz. Ekseriyeti sizlerle paylaşıyorum. Şimdi üçüncü maddede cennette yüksek derecelere kavuşması için mümine musibet geldiği buyruluyor. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi birincisi neydi? Suç işledik, günah işledik, o yüzden ceza olarak geliyor. İkincisinde bu işlediğimiz suç ve günahların affedilmesi için ahirette, onun için geliyor. Bu cennette yüksek derecelere kavuşmak için. Böyle olunca aklımıza kim geliyor? Evet, peygamberler. Çünkü peygamberler ismet sıfatı olan insanlardır. Günah işlemezler. Onların yapmış olduklarına mesela hata deniyor. Bununla ilgili ayrı bir program lazım. Ama kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Bizim gibi günah işlemiyorlar. Öyle anlayalım. İsmet sıfatları var. Ama biliyoruz ki en şiddetli belanın, en ağır imtihanların peygamberlere geldiğini görüyoruz. Yani Allahu Teala'nın en çok sevdiği insanlara da belalar gelebiliyor. Yine veliullah dediğimiz Allahu Teala'ya samimiyetle inanan insanlara da ağır imtihanlar gelebiliyor. Bunu anlatmamız aslında iyi oldu. Neden? Şöyle yanlış bir kanı var birçoğumuzda. İşte demek ki çok günahkar bir şeyler yapmış olmalı ki bu kadar ağır imtihanlar geliyor bu adama, şu kadına diyen çok kişiyi duyuyorum. Bu Müslümana yakışır bir düşünce değildir kardeşlerim. Halbuki bırakın siz onu, bir insanın başına bir şey geldiği zaman kınamak, sevinmek bir yana, onu örtmek dahi gerekmektedir eğer toplum karşısında birebir işlenmediyse. Evet, peygamberlere bile aleyhisselam belaların en ağır geliyorsa, bir insanın başına ardı ardına bu şeyler geldiği zaman günahları ve hataları aklımıza gelmesin. Yani Allahu Teala'nın sevmediğinden değil, tam tersine bazı eserlerde görüyoruz, sevdiğinden dolayı bu imtihanlar geliyor. Yani biz şunu düşüneceğiz, tüm güzellikler kainatta Allah'a aittir. Ne kadar hata varsa, ne kadar yanlış varsa, ne kadar olmaması gereken şeyler varsa, kötülükler bu kullardan kaynaklanır. Peki değerli kardeşlerim, bu üç tane maddeyi konuştuk. Programı çok fazla uzatmayalım. Malum herkesin işi var ama şunu da konuşmamız lazım. Peki bunların olmaması için hepsini sıfırlama mümkün değil. Peygamberler dahi bu kadar imtihana tabi tutuluyor. Bu musibetlerden korunabileceğim kadar korunabilir miyim? Evet. Peki ne yapmam gerekiyor? Biraz da ona bakalım. Şimdi dinimiz bela ve musibetlerden korunmak için özellikle sadaka vermeyi tavsiye ediyor. İlla ki büyük meblağlar değil ama ihtiyacı olan tanıdığınız, bildiğiniz birinin borcunu ödemek, iaşesini, kıyafetini, yiyeceğini, ne ihtiyacı var, belki ilaç ihtiyacı var, belki ameliyat olacak mesela. Niyet edip sadaka vermenin çok önemli olduğunu söylüyor. Yine dinimiz anne baba duasının, hayır duasının çok önemli olduğunu söylüyorlar. Anneye babaya iyilik hem ömrün bereketli olmasına hem de bunlardan korunmaya sebep olabiliyor. Yine kılınan namazlar, her beş vakitte Allahu Teala'ya dilimizle ve kalbimizle yöneliyoruz. Buradaki dualar ekseriyeti Allah'tan af istediğimiz dualardır. Bunlarla da Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Yine Bakara suresinde geçiyor. Tam da bu konuyu anlatıyor. Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, halbuki o hakkınızda bir hayırdır. Ve olur ki bir şeyi seversiniz, halbuki hakkınızda o bir şerdir. Aslında bununla ilgili de saatlerce konuşulması gereken bir önemli mevzudur. Bir şeyi ısrarla istiyoruz, bir de unutmadan söyleyeyim. Çocuğumuzun olmasını istiyoruz. Ama bunda aşırı ısrarcıyız. Halbuki çocuğumuz Allah korusun ileride bir terörist olacak. Dine imana küfreden, insanları öldüren bir canavar, bir katil olacak. İnsanların kötülüğüne çalışan bir kişi olacak. Böyle bir şeyden belki Allahu Teala bizi koruyabilir. Bu çalışmayalım, tembel tembel oturalım. Veya bir hastalığımız var, bununla ilgili bütün önleyici tedbirlere başvuralım. Bilim ne diyorsa onu uygulamayalım, önemsemeyelim değil, her şeyi yapalım. Ama ısrarcı olurken hayırlısını isteyelim. Ayette buyurulduğu gibi,
bazen hoşlanmadığımız bir şey başımıza geldiği zaman da onun ardında bazı güzellikleri görebiliyoruz değerli kardeşlerim. Evet, cemal ve celal demiştik. Bir de hadisi kutsi nakledelim sizlere. Bu arada kutsi hadisler nedir? Allahu Teala'dan gelenlerdir onlar da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bizlerle paylaşır, yani ravi durumundadır. Allahu Teala'dan rivayet ederek bizlere bunları anlatır. İşte o kutsi hadislerden bir tanesinde buyruluyor ki: "Her musibetin altında Allah'ın nice rahmet cilveleri vardır ki o musibetin verdiği elemleri, acıları geçmiştir." Evet, koşuşturmacalı, debdebeli, her an bir yere yetişmemiz gereken dolu dolu bir hayat. Ama topladığınızda çift haneyi pek de geçmiyor. Bunun neredeyse 10-15 senesi çocuklukla, son 10-15 senesi de yaşlılık ve bir şeyleri unutmakla geçiyor. Kalan ömür belli, ömür bir an gibi de kalmıyor. Şu kısa hayatta başa gelenlere sabretmek, evet elden geleni yapmak ama sonrasına tevekkül etmek bizim için en önemli kapıdır. Bununla iktifa ediyoruz. Sürçülisan ettik, affola. Konuşulan konularla ilgili bu acizin aktaramadığı, unuttuğu, beceremediği daha nice şeyler vardır. Bir iki örnek yazabilirsiniz bu konularla ilgili. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazın. Bu programlar, bu kanal hepimizin. Bir kişiye daha sebep olabilirsek ne mutlu. Sizin yazdığınız yorumlarda aynı şekilde belki bir kardeşimizin görüp etkilenmesine sebep olacak. Belki şu aktarılan yaklaşık yarım saattir bilgiler değil de sizin bir yorumunuz onda etki edecektir. O vesileyle tüm kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya 20.30'da buluşmak ümidiyle hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Allahu Teala vermiş olduğu imtihanlara sabreden, isyan etmeyen, samimiyetle eksikleri olsa da kulluk görevlerini yerine getirmeye çalışan, bunları yaparken de insanlığını kaybetmeyen, merhametini kaybetmeyen, yanındaki komşusu, morali bozukken, açken, umarsız bir şekilde yan tarafta vur patlasın, çal oynasın türünden, vurdum duymaz bir şekilde yaşayanlardan eylemesin hiçbirimizi. Ya Rabbi, kardeşlerimize yardım et. Muzaffer olmalarını nasip eyleyiver. Bizleri de affeyleyiver. Evlatlarımızı kaybetmek üzereyiz ya Rabbi. Ne olur onları da bizi de doğru yolundan ayırma. Kurulan yuvalarımızı emniyete al. Cennette de devam eden yuvalardan eyle. O yuvalardan insi ve cinni şeytanları muhafaza eyle. Ya Rabbi, kurulacak olan yuvalar, evlenecek kardeşlerimize de hayırlı eş nasip eyle. Borcu olan kardeşlerimize o borcu helal çalışıp ödemeyi nasip eyle. Hasta olan kardeşlerimize bitmeyen o engin, rahmet saçan Şafi isminle muamele eyle. Onların ve o hasta yakınlarının yüzlerine güldür. Son nefeste imanla ki buyurun, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu" diyerek çene kapamayı tüm kardeşlerime nasip eyle. Amin, amin, amin. Geldik bir programımızın nihayetine. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönülleri programında yeni bölümde yeniden buluşabilmek duasıyla. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz" dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer" dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi" dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki" dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın" diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün" dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Yüce Allah şöyle buyurur: Kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli vardır. Hatta daha fazlasını veririm. Kim de bir kötülük yaparsa ona 1 misli vardır. Hatta bağışlarım.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mut'ali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: El-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zülcelali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah.
1: El-Mufsitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden.

0: şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin" diye seslenirler ve melekler Allah'a

Ki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler, sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben

Gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetle evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alır. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim, bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Beş şey gelmeden önce, beş şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümünden önce hayatının, meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.